0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin. Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: insan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
5: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı?

0: fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
5: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
4: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: ilahiler. Radyomaranata.com'da.
1: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

her iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz. Sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
5: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler, Radyo Maranata'da.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: dedikodu,
1: yalan,
2: ilişkiler,
3: para,
1: sevgi,
2: acı sorunu,
0: kaygı,
3: stres,
1: endişe
3: ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
0: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
4: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
5: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
4: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisidir.
0: Sevgili dinleyiciler, herkese esenlik olsun. Radyo Maranata'ya hoş geldiniz. Sesin ve sohbetin en güzel frekansındasınız. Hayatın İçinden adlı programımız başlıyor. Ben Sedat.
3: Ben Daniel.
0: Her hafta yeni, yepyeni, canlı, capcanlı konuklarımızla sizinle sohbetin en güzelini yaşayacağız ve bu sohbet zamanını düşüneceğiz, tartışacağız, konuları tartacağız ve daha neler neler. Evet Daniel, bu hafta hangi konumuzu kapıp stüdyomuza getirdin, Maranata stüdyolarına getirdin?
3: Bu hafta çok değerli bir konuğumuz var, değerli misafirimiz, aynı zamanda Tuzla Kilisesi'nde hizmet eden Emre Karaali bizimle beraber olacak. Hoş geldin Emre.
6: Hoş bulduk.
0: Hoş geldin Emre. Evet, sevgili Emre pastörümüz burada. Çok sevinçliyim, heyecanlıyım. Uzun zamandan sonra görmek güzel olacak. Bakalım.
6: Evet, aynı heyecan bende de var. Sizlerle beraber olmak, burada programda olmak gerçekten keyifli.
0: Daniel, bugün sorularımızla Emre'yi birazcık sıkıştıralım. O da bizi sıkıştırıyor çünkü her programda.
3: Evet, birlikte sohbet edeceğiz. Aynı zamanda dinleyicilere şunu da söylemek isteriz. Soru ve görüşlerini hayat@radyomaranata.com adresinden bizlere yazarak iletebilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden de bizi takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir.
0: Evet Daniel, teşekkür ediyoruz bu hatırlatma için. hayat@radyomaranata.com. Doğru söyledim değil mi?
3: Kesinlikle.
0: Evet. Şu anda yeni bir konu daha seçtin. Konumuzu da sen seçtin. Bu haftaki konuk belli. Emre geldi buraya. Harika. Şu an güler yüzünü, harika sakalını, dinamini, enerjisini hissediyorum burada. Stüdyoda harikayız. Ama konu ne? Onu çok merak ettim Daniel.
3: Evet, bugünkü konumuz aslında hepimizin her zaman konuştuğu konular içindedir. İlişkiler konusunu bizler konuşacağız.
0: Of, zor bir konu seçmişim.
3: Evet, ilişki çok önemli insanlar arasında. Özellikle kalabalık şehirde biz yaşıyoruz. Büyük şehirlerde yaşıyoruz. Tabii birçok yerlerde yaşayan farklı insanlar da vardır. Ama özellikle ilişkiler her yerde de olsa önemlidir.
6: Bence ilişkiler büyük şehir, küçük şehir çok aramıyor. Her yerin kendine göre ilişkiler konusunda yaşadığı bazı zorluklar var. Yani küçük yerlerdeki ilişkilerdeki sorunlar, akraba ilişkileri biraz farklı, ne bileyim. Büyük şehirlerde de biz başka şeylerden şikayet ediyoruz ama ilişkiler, evet, güzel bir konu, önemli bir
0: aynı
6: konu.
0: Aynı şekilde yani yine Tanrı'nın sözüne, kutsal kitaba gideceğim. Tanrı bizi ilişki kurmamız için yarattı biraz bir anlamda. Adem ve Havva'dan da söz edebiliriz. Adem yalnız kalmasın diye Tanrı Havva'yı yarattı. Burada kısa bir soru sormak istiyorum size. Bir adada tek başınıza yaşamak ister miydiniz? Böyle bir giriş yapalım mı? Böyle bir soru sorsam ne derdiniz Daniel ve Emre?
6: Aslında yani bir Emre'ydi belki soralım önce. Tatil olarak mı söylüyorsun yoksa hani ebediyen orada ölüme kadar orada yaşamaktan mı bahsediyorsun?
0: Hep orada yaşasaydın nasıl olurdu? Yani çünkü sonuçta biriyle iletişim kurman gerekiyor. İlişki içerisinde olman lazım. Bir arkadaşın olması lazım. Belki karşı cins, bilmiyorum. Nasıl hissederdin böyle biri sorsaydı?
6: Yani herhalde ilk birkaç günden sonra sıkıntı yaratmaya başlardı diye düşünüyorum kendi adıma.
3: Evet, kesinlikle bir kitap vardı hatırlarsanız, Robinson Crusoe'nun adada tek başına yaşadığı. Yani çok zor bir şey herhalde insan olmadan. Herhalde oradaki ağaçlarla belki konuşurduk, hayvanlarla, kuşlarla belki konuşurduk bir şekilde.
6: Kesinlikle, çünkü zaten Tanrı'nın kendisi de bunu fark etmiş. Yani Tanrı bunu görmüş zaten ve bu nedenle Adem'in yalnız kalması iyi değil demiş zaten. Dolayısıyla Tanrı'nın sözünün üstüne söz olmaz yani.
0: Aynen. Bundan birkaç sene önce İlişkiler diye bir dizi vardı. Hangi kanal olduğunu söylemeyeceğim, reklama girmeyelim. İnternetten bakabilirsiniz. Orada hep ilişkiler üzerine aile, toplum, iş ve hep ilişkiler üzerine bir diziydi bu. Aslında oradan yola çıkarak insan toplulukları kalabalaştıkça insanların birbirine açık, dürüst ve içten davranmaları giderek azaldı. Bu dizide de ben bunu görüyordum. Bu arada dizinin adı İlişkiler'di. Hı hı. Hatırlıyorum da eskiden çocukluğumuzda komşularımızın çoğunu tanıyorduk. Mahalledeki bütün çocuklar tanırdı. Geç saatlere kadar birlikte oynardık. Ama günümüzde komşularımızla ilişkilerimiz yok artık. Onları tanımıyoruz bile. Şimdi ben açıkça konuşayım. Apartmanda oturuyoruz ve sadece 5 daire var. Bu kadar az olmasına dair Ama ben komşularımı çok iyi tanımıyorum. Bilmiyorum, sizin biraz sizin ilişkinizden bahsetmek istiyorum. Komşularınızdan bahseder misiniz? Yani küçüklüğünüzden bahseder misiniz? Birazcık nostalji yapalım. Hem bizi dinleyen Maranata dinleyicileri de birazcık kendi çocukluklarına, gençliklerine, belki şu an yaşadıkları yere birazcık baksınlar. Sizin nasıldı acaba? Hem komşuluk ilişkileri, hem normal çocukluk zamanlarınız, biraz anlatabilir misiniz?
6: Yani şimdi herhalde burada stüdyomuzda bulunan herkes hemen aynı kuşaktan geldiği için benzer hikayelerimiz, benzer yönlerimiz vardır diye düşünüyorum. Biz de öyle yani arkadaşlarımızla beraber uzun vakitler dışarıda oynuyorduk okul bittikten sonra. Bizim zamanımızda yarım günde okullar, işte öğleden sonra ya sabahçıydık ya öğlenciydik, ya sabah ya öğleden sonra bütün zamanımızı sokaklarda geçiyorduk, top oynuyorduk. Dolayısıyla çok sosyal bir hayat vardı. Bununla beraber insanlardaki güven ortamı biraz daha yüksekti bence. O zamanlar öyle tahmin ediyorum. Çünkü biz susadığımız zaman işte evimize kadar gitmeye gerek yoktu. Yani orada ilk çaldığımız bir kapının, yani bir karşımıza çıkan ilk kapıyı çalıp da susadım ben teyze dediğimizde yani bize su verilirdi.
0: Sence neden mesela o zamanlar bu kadar güçlü bir ilişki vardı? Herkes birbirine güveniyordu, bir yakınlık vardı. Aile gibiydik sanki, yani akraba değildik ama ailenin şeyini yaşıyorduk. Onu nasıl yorumlardın eğer Emre?
6: Bence kötülük azdı. Yani kötülük bir cümleyle söylemek gerekirse kötülük daha azdı. Şimdi kendi çocuklarımızı açıkçası böyle sokaklara bırakamıyoruz. Bir arkadaşın evine gitmek istediğinde kılı kırk yarıyoruz adeta. Eski güven ortamı pek yok şu anda. Giderek değişiyor. Bunun çeşitli sebepleri var tabii.
0: Bir de aynı zamanda özür dilerim, meşgal, yani böyle bizi böyle oyalayacak şeyler de çok şey yoktu. Yani mesela şimdi teknoloji çocukları, televizyon teknoloji çocukları boğuyor, ilişkileri aksattırıyor. Peki Daniel, senin zamanda nasıldı bu şeyler, durumlar?
3: Yani ben de aynı şeyleri söyleyeceğim. Ben de dediğimiz gibi aslında sokaklarda oynardık biz geç saatlere kadar. Yani komşu çocuklarıyla mahalledeki hemen hemen herkesi bir şekilde tanırdık. Yani hiç kimse birbirinden şikayet etmezdi. Ama zaman ilerledikçe, teknoloji geliştikçe, evet dediğin gibi Sedat, yani televizyon, elimizdeki tabletler, çocuklarımıza verdiğimiz telefon ve tabletler, sonuçta çocuklar bunlara alıştıklarından dolayı birbirleriyle çok fazla zaman geçiremiyorlar ve ilişki gitgide azalıyor. Yani dizi filmleri var. Eskiden televizyon siyah beyazdı. Sonra belki renkli oldu.
6: Birkaç kanal vardı zaten yani. Çok kanalı da değildi.
3: Dolayısıyla hani iletişim daha fazlaydı ama artık yani günümüzde teknolojinin gelişmesiyle de beraber bu ilişkiler gitgide daha da fazla.
6: Doğrudur. Yani herhalde bizim şimdi stüdyomuzda bulunanların hepsi ortalama 20'li yaşlarda, işte 18'li yaşlarda biz kompütürle tanıştık. Bir bilgisayar ekranının karşısına geçmeye başladık. Fakat şimdi yeni nesil doğduktan birkaç ay sonra önüne ekran koymaya başlıyor insanlar. Ve işte videolar vesaireler ses çıkartmasın diye. Evet. İşte o ses çıkartmama alışkanlığı bence toplumun gelişiminde her tarafa nüksediyor bir şekilde.
0: Evet, biz Commodore kuşağından gelen kişileriz. Çok komik bilgisayarlar hatırlıyorum da. Evet, gerçekten Daniel, senin de söylediğin gibi ve Emre de söyledi, kötülük çok azdı o dönemde, ilişkiler çok güçlüydü. Ama ne yazık ki ilişkiler kötüye gidiyor. Yani bunların içerisinde karı koca ilişkileri var, çocuklarımızla ilgili olan ilişkilerimiz var, iş yerinde olan ilişkilerimiz var. Kardeşler arasındaki ilişkiler bozuk. Yani haberlerde duyuyoruz, kardeşler birbirlerini bıçaklıyorlar, öldürüyorlar. İnanılmaz şeyler var gerçekten. Zaten bizi dinliyorsanız eğer muhakkak hayatınızda bununla ilgili bir anınız ya da bir tanıklığınız vardır. O zaman biraz bu konu üzerinde konuşalım. Sizce yani insan ilişkisini bozan şeyler nedir? Bunlar hakkında biraz konuşabilir miyiz?
6: Yani tabii bu çok göreceli ve çok geniş bir konu. Bir programa sığar mı onu bilemiyorum ama insan ilişkilerini neler bozar? İnsan ilişkilerini bozan şeylerden bir tanesi, başta söylediğim gibi, bir güvensizlik var. Tabii bu güvensizlik, hani bizde bir atasözü var. Şey deriz biz, kişi kendinden bilir işi deriz. Bizim kendi yaptıklarımızı ya da aklımızdan geçirdiklerimizi kendimiz bildiğimiz için karşı taraftan onun daha fazlasını ya da daha büyük boyutlusunu bekler hale geldik. Dolayısıyla bu da ilişkileri yozlaştıran temel noktalardan bir tanesi. Tabii bunu detaylandırmak istersek işte yalan bolca artık ilişkilerimizin içerisinde. Ondan sonra haset bolca, çekememezlik bolca, kıskançlık. Herhalde bilmiyorum, aklınıza başka gelen şeyler var mı?
0: Aynı şekilde yani ön yargılar, dedikodular,
6: evet.
0: Yani olumsuz konuşmalar, bunu aslında dediğin gibi saatlerimiz sığmaz ama bugün...
6: Ama çok toplumun her tarafında var değil mi Serhat? Yani bir kafede otururken bir arkadaşınla sohbet ederken yarım saat içerisinde üç kişiyi insanlar kesiyorlar, şey yapıyorlar, dedikodu yapıyorlar. Ne bileyim işte yalan hep dilimizin ucunda, pat diye her şey için, her konu için yalan söylüyoruz. Dolayısıyla biz yalan söylediğimiz için herkesi de potansiyel yalancı olarak bir şekilde görebiliyoruz belki. Kesinlikle. Her tarafa işliyor yani.
3: Yani ilginç olan şey aslında, belki ben hep onu söylerim. Yani teknoloji gelişti, bilim çağındayız, bilmem birçok şeyler çok ileriye gitti. Ama nedense ilişkiler sanki daha geriye gidiyormuş gibi, daha çok bozuluyormuş gibi. Bunu hani konuştuk, komşularımızda olan ilişkiler de bozuldu. Çocuklarımızda olan ilişkiler bozuldu. Karı koca arasındaki ilişkiler bozuk. Evet. Yani haberlerde izliyoruz her gün eşini dövenler, birilerini öldürenler, kavga çıkartanlar. Yani her yerde bunu görüyoruz. Yani çok gerçekten yani iyiye gitmektense sanki bu konuda kötüye gider bir durumdayız.
6: Yani tabii tamamen teknolojiyi suçlamak istemiyorum ama bir gerçek var. Mesela sosyal medya deniyor. İnsanlar orada asosyal oluyor bir şekilde. Sosyal medya deniyor ama yani orada olan her şey sanal. Yani ben hatırlıyorum ilk çıktığında bu sosyal medya mecraları, uzun makaleler insanlar kendilerini ifade etmek için yazıyorlardı. Aa fena değil falan diyorduk. O arkasından onu kısalttılar. Sonra başka bir sosyal medya platformu çıktı. Karakterleri azalttı. Şu kadar karakterle kendini ifade etmeye başladı. Ardından başka bir sosyal medya mecrası çıktı. Dedi ki hayır artık hiçbir şey yazma, sadece fotoğraf yükle ya da video yükle. Ama çok uzun videolar da olmasın, 10 saniyelik videolar olsun. Ve hayatı, yani bu ilişkileri, kendini, insanların kendini ifade etme ölçütlerini bu sosyal denilen medya aslında asosyal hale getiriyor. Direkt kısıtlıyor. Yani sadece bunu suçlamak istemiyorum tabii. İnsan hani kendi sorumluluğu var bu konuda elbette. Ama herkesin elinde telefon, evlerin içerisinde bile yani karı koca oturuyorlar, evet. Bütün akşam ya bir ekrandan başka bir ekrana, ya telefona, ya tablete, ya bilgisayara. Konuşmayınca, sohbet etmeyince ilişki olmuyor. İlişki olmayınca bu da güçlenmiyor bir şekilde.
3: Aynen. Bir de özellikle yani bugünümüzde pandeminin getirdiği etkiler,
6: onun da etkileri de var. Çok.
3: İnsan evinde kaldı, evinde tıkalıyor genelde. Yani çok fazla dışarı çıkamıyorlar ya da işte sürekli evde kalmak bir şekilde bu ilişkileri de engelliyor.
6: Evet, yani bizim çocuklarımız, hatırlarsın Sedat, yani küçücükken işte elektrik kesildiğinde biz çocuklar mutlu olurduk. Çünkü işte büyüklerin odasına girip oralarda işte mum ışığında ne bileyim bir şeyler yapardık. El hareketleri, hayvanlar, sonra gölge oyunları, hikayeler anlatılırdı vesaire. Şimdi elektrik kesintileri daha az. O iyi bir şey. Ama elektrik kesildiğinde evde kaos. Herkes ne yapacağını bilmez hale geliyor ve bu da ilişkilerimizin gerçekten kötüye gittiğini gösteren noktalardan bir başkası.
3: Ama yani şunu da düşünebiliriz. Evet, son zamanlarda yani bu günümüzde yaşarken ilişkilerin daha da kötüye gittiğini görüyoruz ama bütün dünya geneline baktığımız zaman ilişkiler aslında en başından itibaren de bir anlamda bozuktu. Yani sırf teknoloji, dediğin gibi Emre, teknolojiye belki bağlamamak gerekiyor ama dünyanın başlangıcından beri bunu belki sormak ve irdelemek gerekiyor. Yani bu ilişkiler aslında çok iyi değil. Her zaman için insanların hayatlarında zorluklar, problemler, kavgalar, tartışmalar, savaşlar olmuştur.
0: Öyle, o zaman mi? O zaman şey, doğru, diyebiliriz senin söylediğine bağlı olarak. Yani aslına bakarsak diyorsun ki ilişkiler son dönemde bozulmadı. Bu ta dünyanın başından beri insanlar arasında ilişkiler bozuktu diyebiliriz. Yani değil mi Daniel? Bunun nedeni de aslında günah,
3: evet,
0: diyelim mi?
3: Günah diyebiliriz. Kesinlikle.
0: Günah olarak adlandırabiliriz. Adem ile Havva, hani programımızın başında Adem ile Havva yasak meyveden yedi ve günah işlemişlerdi. Öyle söylemiştik. Sonra birbirini suçlamaya başlar. İşte ilişki orada bozulmaya başladı. Ve güven azaldı ve sevgili Emre de bahsetti bundan. Şimdi hemen sonra ne oldu? Adem ve Havva'nın çocukları da bozuk ilişkiden nasiplerini aldılar. Sonra ne oldu? Kain Habil'i öldürdü. İlişkiler yine bozuldu ve günah tüm insanlığa yayıldı. O zaman bu hikayenin devamına baktığımızda ve şu anki durumumuza baktığımızda birazcık olsun sesli düşünebilir miyiz? Sizin hiç hayatınızda, ondan sonra çünkü diğer programımıza ara vereceğiz, böyle ilişkinizin bozuk olduğu kişiler var mı hayatınızda? Yani çünkü bizde o günah şeyi var.
3: Plan tohumu
0: var tabii ki. Var mı böyle ilişkide sorun yaşadığınız kişiler? Çünkü şu anki dinleyicilerimizle birazcık kendi hayatlarımızdan örnek verelim diyorum. Yani
6: şöyle, ben kendi açımdan şunu söyleyebilirim. Ben 20'li yaşlarda İsa Mesih'i iman ettim. Ve ondan önceki insanlarla olan ilişkilerimle İsa Mesih'e iman ettikten sonraki ilişkilerim arasında ciddi bir fark oluştu. Ben kendi hayatımda bunu net bir şekilde ortaya koyabilirim. Benim kendi kendimle olan ilişkimde de büyük bir değişim oldu. Tanrı'yla olan ilişkimde de büyük bir değişiklik oldu. Dolayısıyla buradaki kilit budur. Herhalde ikinci bölümde biraz daha bunu detaylandırırız ama bu günah sorununu dikkate almak gerekiyor. Yani insanlar hep karşısındakini suçlama eğilimi içerisindedir. Adem'le Havva'dan gelen bir eğilimle. Adem Tanrı'yı suçladı, eşini suçladı ama kendisi suçlu değildi. Bir şekilde kendini aklamaya çalıştı. Bu eğilim işte günahın işte bir anlamda Tanrı gibi olma isteği, ben haklıyım, ben doğruyum, benden daha iyisi yok, ben her şeye sahibim gibi ben merkezli bir ilişki bekliyoruz. Ve bu ilişki sürdürülebilir olmuyor ya da hani az önce ifade ettiğimiz gibi yapmacık oluyor. Çıkara dayalı oluyor. Bir eğer var her zaman. Yani eğer işte bana bunu yapıyorsan seninle ilişkim olur. Eğer benim istediklerimi gerçekleştiriyorsan seninle iyi ilişkiler içerisinde olabiliriz. Eğer bir kazancım varsa senden, bir çıkarım varsa o zaman iyi ilişkiler olabiliyor. O zaman ilişkilerin içerisinde bu eğer giriyor. Onun altında yatan temel konu da bir şekilde insanların günah dediğimiz o Tanrı gibi olma isteği vardır diye düşünüyorum.
0: O zaman ben burada girmek istiyorum. Bir araştırma yapılıyor işte. Dünyada 10 kişiden yaklaşık 6 ya da 7 kişisinde kişilik bozukluğu, yani diğer adıyla borderline diye bir hastalık var. Ve bu notlarımda bakmışım, sağlıksız bir düşünme, işleyiş ve davranış tarzına sahip olduğumuz bir tür zihinsel bozukluk olarak görüyor. Ve birçok kişi de varmış bu dünyada.
6: Doğrudur.
0: O yüzden dediğin gibi bu senin söylediğin şeyle paralel olarak devam ediyor. O zaman bir ara vereceğiz şimdi. İkinci bölümde hangi konu işleyeceğiz sevgili Emre?
6: Yani bence artık biraz çözüme doğru gidelim.
0: Evet, gidelim.
6: Dinleyicilerimiz de merakla bekliyordur bence.
3: İlişkilerimizi nasıl daha iyi yapabiliriz? Bu konu üzerinde belki biraz konuşup...
6: Evet, birkaç anahtar, özellikle kutsal yazılardan birkaç anahtar bununla ilgili bulabiliriz diye düşünüyorum.
0: O zaman şimdi hemen ara vereceğiz. Siz de dinleyicilerimize söylüyoruz. Bir çay, bir kahve alın, bir bardak suyunuzu alın. Aynı zamanda sorularınız varsa hayat@radyomaranata.com adresinden bize sorularınızı sorabilirsiniz. Evet, şimdi bir mola veriyoruz. Biraz sonra tekrar görüşmek üzere.
1: Radyo Maranata.
7: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
0: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Evet, tekrar ikinci bölümdeyiz. Neredeyiz? Radyo Maranata'dayız efendim. Hoş geldiniz. Hayatın içinden attı programımız şu anda harika bir şekilde devam ediyor. Program konuğumuz sevgili Pastör Emre. İkinci bölümdeyiz dedik. İkinci bölümümüzde ilişkimizdeki çözüm yolları hakkında konuşacağız. Emre bizi bu soruyla baş başa bıraktı. İlişkilerimizde bozulma sebepleri ve nedenleri hakkında konuşacağız. Çünkü ilk bölümde bunun nedenlerinin, sebeplerinin nasıl çözülmesi gerektiği konusunda konuşmadık. Biliyorsunuz ailede kişilik bozuklukları ve diğer akıl hastalıkları, çok değer verilen birinin ölümü, çocukluk döneminde yaşadığımız bir taciz veya dengesiz ve travmatik bir aile hayatı ve vesaire vesaire.
1: Evet Emre, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Biz bilenleri saydık, konuştuk geçen bölümde ama sen bir pastör olarak bu konunun altında yatan ruhsal nedenler nedir? Bunlara baktığımız zaman ne görebiliriz? Neden bu ilişkiler bozuktur, bu ruhsal nedenler?
2: Şimdi Sedat'ın bu böyle güçlü girişinden sonra biraz hüzünlü bir konuya gireceğiz bir şekilde ama benim görüşüm biraz uzmanlarınkinden biraz farklı. Tabii ben bir kilise önderi olarak duruma biraz ruhsal bakmak istiyorum. Yani zaten biliyorsunuz bu tip hastalıklara da ruhsal hastalıklar deniyor aslında. O zaman çözüm de bir ruhsal olmalıdır. Şimdi çözüme geçmeden önce hastalığı belirlememiz gerekiyor. Sorunun ne olduğunu belirlememiz gerekiyor. Bence insanların arasındaki ilişkilerin bozuk olması, o ilk bölümde bahsettiğimiz işte samimiyetin ya da dürüstlüğün kaybolması, çıkar amaçlı olmayan ilişkilerin olması vesaire gibi özlem duyduğumuz, belki de herhalde bunu yaşayan son kuşaklardan biriyiz bizler. Bu Z kuşağı mı diyorlar şimdi, son kuşağı?
0: Evet, Z kuşağı diyorlar.
2: Yani Z kuşağının pek de rastlamasında güç görünen durumlar. Bütün bunların altında yatan ana sebep bence insanların Tanrı ile olan ilişkisinin bozulmuş olması. Hı. Yani günah, onu hatırlamalıyız. Yani ilk bölümde konuştuk, yaratılışta Adem ve Hava günah işlediğinde ilk olarak birbirleri arasındaki ilişki bozulmadı. İlk olarak Tanrı ile olan ilişkileri bozuldu. Tanrı ile bozulan ilişkilerini birbirlerini suçlayarak sürdürdüler. Dolayısıyla önce Tanrı ile ilişkisi bozuldu günah nedeniyle insanların ve sonra birbirleriyle olan ilişkileri bozuldu. Hı hı. Belki biraz açıklayıcı olabilmesi açısından, belki de dinleyicilerimiz arasında daha önce hiç İncil okumamış olanlar vardır. Birkaç ayeti okumak istiyorum izin verirseniz. Romalılar 1. bölümde geçiyor. İncil'in Romalılar mektubu 1. bölümde geçiyor. 28 ve 30. ayette. Yani bu Tanrı ile olan ilişkinin bozulması nelere yol açıyor? Bize bu ayetler bunu gösteriyor. Diyor ki şöyle: Tanrı'yı tanımakta yarar görmedikleri için Tanrı onları yararsız düşüncelere, yakışıksız davranışlara teslim etti. Yani bir şekilde Tanrı ile bir ilişki, doğru bir ilişki kurmak istemiyorsak, Tanrı ile bir arada olmak istemiyorsak, Tanrı da böyle bir diktatör bir yapıyla, biraz baskıcı bir yapıyla bizimle bir ilişki kurmayı tercih etmiyor. Bu Tanrı'nın karakterine ters bir şey. O bizim isteklerimize saygı duyuyor. Hoşlanmasa da bizim isteklerimize saygı duyuyor bir anlamda. Dolayısıyla biz Tanrı'yı tanımakta yarar görmüyorsak, o zaman bu yakışıksız davranışları bizi teslim ediyor. Ve şöyle diyor, işte ilişkileri bozan noktalar burada görebiliyor. Diyor ki her türlü haksızlık, kötülük, açgözlülük ve kinle doludurlar. Kıskançlık, öldürme hırsı, çekişme, hile, kötü niyetle doludurlar. Dedikoducu, yerici, Tanrı'dan nefret eden, küstah, kibirli, övüngen, kötülük üreten, anne baba sözü dinlemeyen, anlayışsız, sözünde durmaz, sevgiden yoksun, acımasız insanlardır. Hmm. Şimdi yani ilk bölümde konuştuk, ilişkilerimizi zedeleyen ne varsa bu listede var herhalde. Yani böyle kusursuz bir liste yapmış, bize bir ayna oluşturmuş.
0: Bu bir de 2000 yıl önce yazılmış.
2: Kesinlikle yani kesinlikle öyle, 2000 yıl önce yazılmış. Bunun bütün bu, böyle bir insan oluyorsak, şimdi diyebilir dinleyicilerimiz, yok bende hepsi yok ama bir kısmı var. Yani bizim ilişkilerimiz bu nedenle bozuluyor. Ama bunun altında yatan sebep bu. Tanrı'yı tanımakta yarar görmüyoruz. Tanrı'yla ilişkimiz bozuksa insanlarla ilişkimiz doğal olarak bozuk olacak.
1: O zaman şunu diyebiliyoruz değil mi? Dediğinden onu çıkartıyoruz. en temel olan şey bizim Tanrı ile olan ilişkimizin bozukluğudur. Yani Tanrı ile ilişkimiz doğrudur. Bozuk olduğundan dolayı bizim de insanlarla olan ilişkimiz bozuluyor bir şekilde.
2: Tam bunu söylemeye çalışıyorum.
0: Evet. O zaman şey de diyebiliriz, bu bozuk ilişki ruhsal ölüm olarak da nitelendirebiliriz.
2: Kesinlikle öyle. Kesinlikle ya, öyle. Zaman... Yani insanın ruhu ölüyor. Tanrı ile beraber olmadığında insanın ruhu ölüyor. Ruhu ölü bir varlık, artık onun değer yargıları olmuyor. Onun... değer yargıları olması gereken ölçüde olmuyor. Yani.
0: O zaman şöyle bir atlama yapalım burada. İnsan kötülükleri, yani kötülüklerini iyilikle dengelemek için ne kadar uğraşıp didinse de yaptığı veya yapacağı sayısız iyilik ya da sevap diyelim, Tanrı ile olan ilişkisini onarmaya yeterli olamayacaktır.
2: Kesinlikle. O zaman... Yani kutsal yazılar bunu söylüyor. Efesler 2. bölüm 8 ve 9. ayetlerde diyor ki, iman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Dolayısıyla burada net evet. bir çizgi var ki iyi işlerle Tanrı ile olan ilişkimizi onaramıyoruz, gideremiyoruz.
0: O zaman Emre, madem bize böyle bir yol açtın, tabii ki bu durumun belki demeyelim ama şu an lafın gelişi konuşuyorum. Bu durumu değiştirebileceğimiz bir şey var mı? Çözüm yolları hakkında birazcık adım atabilir miyiz? Hangi bu adımları yapmamız lazım? Bizi şu an insanlar dinliyor. Peki tamam, ben bu durumdayım. Bu ilişkiler konusunda böyle bir yani yüreğe sahibim. Belki şu an bizi dinleyen biri böyle düşünüyor olabilir. Düşünenler olabiliyor. Ne söyleyebiliriz bizi dinleyen kişilere, radyo manatına dinleyicilerine?
2: Şimdi önce bizim Tanrı ile olan ilişkimizi düzeltmeliyiz. Yani bence temel nokta o. Eğer Tanrı ile olan ilişkimizi düzeltiyorsak gerisi hani adeta çorap söküğü gibi bizim karşımıza çıkıyor. Şimdi Titus'ta bir ayet var. 3. bölüm 3 ve 4. ayetler diyor ki, şimdi bir zamanlar biz de anlayışsızlık diyor. Şimdi bir zamanlar derken orada kastettiği şey şu: İsa Mesih'i tanımış olan kişiler. Biraz sonra bahsedeceğim. Diyor ki, bir zamanlar biz de anlayışsız, söz dinlemez, kolay aldanan, türlü arzulara ve zevklere köle olan, kötülük ve kıskançlık içinde yaşayan, nefret edilen ve birbirimizden nefret eden kişilerdik. Hı hı. Toplumun evet. genel yapısını aslında bir şekilde ortaya koyan bir nokta.
1: Bütün dünya
2: ama
1: olarak bu durumda.
2: Bütün dünya böyle. Hı. Sadece bizim ülkemizde ya da bizim çevremizde değil. Bütün dünya bu durumda. Fakat şöyle devam ediyor ayet. Bir ama var orada. Ama... Kurtarıcımız Tanrı iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı. O zaman Sedat'ın az önce bahsettiği gibi biz sevaplarla, iyi işlerle kurtulamıyoruz. Tanrı'nın kendisi bizi kurtarıyor. Bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, öyle devam ediyor ayet. Kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü kutsal ruhun yenilenmesiyle yaptı. O zaman burada temel nokta bu. Tanrı ile barışımızı sağlayabilmek için Tanrı'nın binlerce yıllık süreç içerisinde öngördüğü ve ortaya koyduğu kurtuluş tasarısını kabul etmek lazım. Ve bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisidir. Bir kimse İsa Mesih'i Rabbi ve kurtarıcısı olarak hayatına kabul ederse, İsa'nın çarmıhta ödediği kefaret aracılığıyla, ölümü ve dirilişi aracılığıyla sonsuz yaşama kavuşabilir. Ve bu Tanrı ile ilişkisini düzelttiği manasına gelir. Dolayısıyla kutsal olan Tanrı ile artık kefareti ödenmiş ve kutsal sayılan insan bir ilişki içerisinde olabiliyor. Hı hı. Bu ilişki başladığı andan itibaren, Tanrı'yı tanımaya başladıktan, onunla bir ilişki kurmaya başladığımızdan itibaren, andan itibaren hayatımızda yozlaşan, ilişkilerimizde yozlaşan ne varsa önce kendi hayatlarımızda bunu görüyoruz ve kendi hayatlarımızda bunu çözüm noktasına götürmeye çalışıyoruz.
1: Yani şöyle diyebilir miyiz o zaman, hani biz genelde hep başka insanları suçlarız ilişkiler konusunda. Yani doğrudur. O bana şunu yaptı, o bana böyle davrandı, belki başta da buna değindik ama bundan dolayı işte ilişkimiz bozuk diye düşünebiliriz. Yani suçu karşı tarafa atıyoruz doğrudur. Genellikle.
2: Evet, ama aslında Adem suç, öyle yaptı, aynısını yaptı.
1: Değil
2: yani.
1: Mi? Yani suç karşı tarafta olabilir ama temel suç, temel sorun bizim hayatımızda ve Tanrı ile olan ilişkimizde kaynaklanıyor.
2: Kesinlikle. Ben yani yaklaşık 16-17 yıldır kilisede hizmet ediyorum. Dolayısıyla bizim hizmetimiz insanlarla. Ve ben her zaman şunu gördüm. Bir problem varsa hiçbir zaman tek taraflı değil. Yani bir problem varsa problemin iki tarafı var. Yani biri bir şey yapmıştır, o da ona bir şey yapmıştır. Biri hiçbir şey yapmazken diğeri bir şey yapmıştır, durumu yoktur. Yani her zaman sorun iki taraflıdır insan ilişkilerinde. Ama bunun temel kaynağı insanın Tanrı ile olan ilişkisindedir. Yani ben söylemiyorum, bu benim kişisel düşüncem, kişisel görüşüm değil. Okuduğumuz ayetlerde kutsal yazıların bize öğrettiği bir temel gerçek. Kişi Tanrı ile ilişkisini doğru bir yöne çevirebilirse, doğru bir konuma getirebilirse insanlarla olan ilişkisi de bu şekilde değişiyor. Ve bunu başaran da Tanrı'nın kendisi, bizde bunu yapan da Tanrı'nın kendisi, bunu kutsal ruh aracılığıyla gerçekleştiriyor.
0: O zaman insan herhangi bir dinin koyduğu kuralları uygulamakla da kendini bu ümitsiz durumdan kurtaramıyor.
2: Kesinlikle öyle.
0: Tanrı zaten iyilik yapmamızı istiyor. İyiliklerimizin kötülüklerimizi telafi etmeye bir yararı yok ne yazık ki.
2: Kesinlikle. Bunun... Yani gidip de nüfus dairesinde kimliğine Hristiyan yazdırmak da kimse cennete gidemeyeceği gibi Tanrı'yla bu kişisel ilişkiyi yakalamaktan bahsediyoruz.
0: O zaman yasayla ilgili eğer bağlarsak bu bağlamda, Tanrı'nın yasası günahlı insanı kurtuluşa eriştirmek için değil, günahlı olduğumuzun bilincine varmamız için verilmiş.
2: Doğrudur.
0: Tamam.
2: Doğrudur. Kesinlikle öyle.
0: Ayetlerden öyle yola çıkıyoruz. O zaman
1: yani şöyle şunu o zaman soralım. Biz kendimizden konuşurken tabii ki bizler İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul ettik ama mesela Sedat ya da Emre, size sorsam hani ilişkinizin düzeldiği bir alan var mı? Geçmişte daha önceden İsa Mesih'i kabul etmeden önceki hayatınız nasıldı? Yani daha bozuk muydu? Daha kavgalı mıydınız? Öfkeli miydiniz? Daha çok yalan söyler miydiniz insanlara? Sonuçta bu hani bir şey değişti mi sizin hayatınızdan?
2: Yani şöyle söyleyeyim, tabii bizim kendimiz hakkında bu tanıklığı vermemizden ziyade keşke imkan olsa etrafımızdaki insanlar bu tanıklığı verebilse. Çünkü bizim hayatımızdaki değişim etrafımızdaki insanlar tarafından gözde görünür bir şekilde ortaya koyuyor. Bunu başaran da biz değiliz açıkçası. Çünkü Mesih İsa'yı Rab ve kurtarıcısı olarak hayatına kabul eden kimselerde kutsal ruh etkin oluyor. Ve kutsal ruh bize bir takım yetiler, bir takım...
1: Armağanlar da veriyor.
2: Evet, bizde onun varlığının meyveleri görünüyor. Zaten ayet ruhun turfandasından bahsediyor. Ruhun meyvesinden bahsediyor. Şimdi iki yöntem var. Mesih'i tanımadan önce ben, işte Sedat, sen ya da bizi dinleyen dinleyicilerimiz uzun bir listeye sahip. Galatyalılar'da bahsettiği, 5. bölüm 19'da bahsettiği uzun bir listeye sahibiz. Yani diyor ki burada, benliğin işleri bellidir diyor. Yani biz Tanrı'yı tanımadan önceki halimiz. Bunlar fuhuş, pislik, sefaat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Yani biz bütün bunların içerisinde yaşıyorsak Tanrı'dan uzak bir hayat sürüyoruz. Günahın içerisinde yozlaşmış bir hayat sürüyoruz. Fakat diyor ki eğer

0: Yani bunlar önemli önemli niteliklerdir, önemli konulardır. Dolayısıyla kişi İsa Mesih'i hayatına kabul ettikten sonra bu meyveler, ruhun bu meyveleri hayatımızda görünmeye başlıyor ve bu bütün ilişkilerimizi düzenliyor, etkiliyor. Ama onu tekrar söyleyelim, yani Tanrı'yla başlıyor. Biz Tanrı'yla olan ilişkimizi düzeltiyoruz. Günah sorununu ortadan kaldırıyoruz. Tanrı'yı tanımaya ve onun ruhunu alıyoruz. Onun ruhunu aldıktan sonra hayatımıza bu tip meyveler giriyor. Ve bu tip meyveler bizim başka insanlarda aradığımız nitelikler bizim hayatımızda başlıyor. Ve bu bizim hayatımızdaysa dolayısıyla bütün çevremize, etrafımızı etkileyen bir şekilde bir durum ortaya çıkıyor.
1: Yani şöyle diyoruz o zaman, Tanrı ile olan ilişkimizi düzeltirsek, eğer düzeltebilirsek, kalbimizin ilk kapısını açarsak, o zaman komşularımızla ilişkilerimiz daha iyi olacak, eşlerimizle ilişkimiz daha iyi olacak, çocuklarımızla ilişkimiz daha iyi olacak.
0: Doğrudur.
1: Etrafımızdaki birçok insanlarla ilişkimiz daha iyi olacak.
0: Yani herkes aslında bunu arzular. Yani işte biz gerçekten Tanrı'nın bizi sevdiği gibi seviyorsak, her zaman sevinç varsa, durumlar, olaylar karşısında sevinç içerisindeysek, esenliğimiz her zaman varsa, sabırlıysak, yani ilişkide aradığımız en önemli özelliklerden biri değil mi? Dolayısıyla bu nitelikler bizim hayatımıza girdiğin andan itibaren, Tanrı ile olan ilişkimi düzenlemeye başladığı andan itibaren diğer insanlarla olan ilişkimiz otomatik olarak düzeliyor. Yoksa ölü bir ruhla, Tanrı'dan yoksun ölü bir ruhla hayatımızı sürdürürsek ilişkilerimizin istediğimiz o kaliteye ulaşması da çok söz konusu gibi gelmiyor bana.
2: Evet. Evet, neredeyse programımız bitmek üzere. O zaman ben Emre'nin söylediklerinden yola çıkarsak sadece ve sadece İsa Mesih'e güvenmekle bu kurtuluşa sahip olabilirsiniz sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Sevgili dinleyicimiz, kurtuluş ve sonsuz yaşam Tanrı'nın insanlara verdiği çok değerli ve büyük bir armağandır. Bunu size buradan, Radyo Maranata'dan söylemek istiyoruz.
1: Evet, aslında bu konuda daha çok konuşabiliriz. Çok güzel bir konu, çok geniş bir konu. Ama maalesef süremizin sonuna geldik. O yüzden burada programımıza son vermemiz gerekiyor. Bizlere hayat@radyomaranata.com'dan ulaşabilirsiniz. Dediğimiz gibi bu adresten bize ulaşarak sorularınızı, konuşmamızı istediğiniz konular varsa bunları bize iletebilirsiniz. Ve bizler de bu konuları hep beraber yeni misafirlerimizle beraber irdeleyebiliriz, konuşabiliriz, üzerinde sohbet edebiliriz.
2: Hayatın içinden programımı şu an şimdilik sona eriyor ama biz diğer programlarla sizinle beraber olmaya devam edeceğiz. Sevgili misafirimiz Pastör Emre'ye çok teşekkür ediyoruz programımıza misafir olduğunuz için ve
0: rica
2: ilişkiler
0: ederim.
2: Hakkında bize iyi bir harita sundun, iyi bir pusula sağladın.
0: Rica ederim, programımız keyifli. Umut ediyorum ki dinleyiciler için de faydalı ve yararlı bir program oluyor.
2: Tekrar yeni bir programda görüşmek üzere sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Esen kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
2: Radyo Maranata günün her saati yanında.

0: Elçilerin İşleri 3. Bölüm.
1: Sakat dilencinin iyileştirilmesi. Bir gün Petrus'la Yuhanna saat 3'te dua vaktinde tapınağa çıkıyorlardı. O sırada doğuştan kötürüm olan bir adam, tapınağın güzel kapı diye adlandırılan kapısına getiriliyordu. Tapınağa girenlerden para dilenmesi için onu her gün getirip oraya bırakırlardı. Tapınağa girmek üzere olan Petrus'la Yuhanna'yı gören adam kendilerinden sadaka istedi. Petrus'la Yuhanna ona dikkatle baktılar. Sonra Petrus, "Bize bak," dedi. Adam onlardan bir şey alacağını umarak gözlerini onların üzerine dikti. Petrus, "Bende altın ve gümüş yok ama bende olanı sana veriyorum," dedi. "Nasıralı İsa Mesih'in adıyla yürü." Sonra onu sağ elinden kavrayıp kaldırdı. Adamın ayakları ve bilekleri o anda sapasağlam oldu. Sıçrayıp ayağa kalktı, yürümeye başladı. Yürüyüp sıçrayarak, Tanrı'yı överek onlarla birlikte tapınağa girdi. Bütün halk onun yürüyüp Tanrı'yı övdüğünü gördü. Onun tapınağın güzel kapısında oturup para dilenen kişi olduğunu anlayınca, ondaki değişiklik karşısında büyük bir hayret ve şaşkınlığa düştüler. Petrus'un tapınaktaki konuşması. Adam Petrus'la Yuhanna'yı bir türlü bırakamıyordu. Bütün halk hayret içinde Süleyman'ın Eyvan'ı denilen yerde onlara doğru koşuştu. Bunu gören Petrus halka şöyle seslendi. "Ey İsrailliler, buna neden şaştınız? Neden gözlerinizi dikmiş bize bakıyorsunuz? Kendi gücümüz ya da dindarlığımızla bu adamın yürümesini sağlamışız gibi. İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un tanrısı, atalarımızın tanrısı kulu İsa'yı yüceltti. Siz onu ele verdiniz. Pilatus onu serbest bırakmaya karar verdiği halde, siz onu Pilatus'un önünde reddettiniz. Kutsal ve adil olanı reddedip, bir katilin salıverilmesini istediniz. Siz yaşam önderini öldürdünüz ama Tanrı onu ölümden diriltti. Biz bunun tanıklarıyız. Gördüğünüz ve tanıdığınız bu adam, İsa'nın adı sayesinde onun adına olan imanla sapasağlam oldu. Hepinizin gözü önünde onu tam sağlığa kavuşturan, İsa'nın aracılığıyla etkin olan imandır. Şimdi ey kardeşler, yöneticileriniz gibi sizin de bilgisizlikten ötürü böyle davrandığınızı biliyorum. Ama bütün peygamberlerin ağzından Mesih'inin acı çekeceğini önceden bildiren Tanrı, sözünü bu şekilde yerine getirmiştir. Öyleyse günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı'ya dönün. Öyle ki Rab size yenilenme fırsatları versin ve sizin için önceden belirlenen Mesih'i yani İsa'yı göndersin. Tanrı'nın eski çağlardan beri kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi her şeyin yeniden düzenleneceği zamana dek İsa'nın gökte kalması gerekiyor. Musa şöyle demişti. Tanrınız Rab size kendi kardeşlerinizin arasından benim gibi bir peygamber çıkaracak. Onun size söyleyeceği her sözü dinleyin. O peygamberi dinlemeyen herkes Tanrı'nın halkından koparılıp yok edilecektir. Samuel ve ondan sonra konuşan peygamberlerin hepsi bu günleri duyurdu. Sizler peygamberlerin mirasçıları, Tanrı'nın atalarınızla yaptığı antlaşmanın mirasçılarısınız. Nitekim Tanrı İbrahim'e şöyle demişti. Senin soyunun aracılığıyla yeryüzündeki bütün halklar kutsanacak. Tanrı sizleri kötü yollarınızdan döndürüp kutsamak için kulunu ortaya çıkarıp önce size gönderdi.
0: Elçilerin İşleri 4. Bölüm.
1: Petrus'la Yuhanna yüksek kurulun önünde. Kahinler tapınak koruyucularının komutanı ve Sadukiler halka seslenmekte olan Petrus'la Yuhanna'nın üzerine yürüdüler. Çünkü onların halka öğretmenlerine ve İsa'yı örnek göstererek ölülerin dirileceğini söylemelerine çok kızmışlardı. Onları yakaladılar. Akşam olduğu için ertesi güne dek hapiste tuttular. Ne var ki konuşmayı dinlemiş olanların birçoğu iman etti. Böylece imanlı erkeklerin sayısı aşağı yukarı 5000'e ulaştı. Ertesi gün Yahudilerin yöneticileri, ileri gelenleri ve din bilginleri Yeruşalim'de toplandılar. Başkahin Hanan'ın yanı sıra Kayafa, Yuhanna, İskender ve başkahin soyundan gelen herkes oradaydı. Petrus'la Yuhanna'yı huzurlarına getirtip onlara, "Siz bunu hangi güçle ya da kimin adına dayanarak yaptınız?" diye sordular. O zaman kutsal ruhla dolan Petrus onlara şöyle dedi. "Halkın yöneticileri ve ileri gelenler, eğer bugün bir hastaya yapılan iyilik nedeniyle bizden hesap soruluyor ve bu adamın nasıl iyileştiği soruşturuluyorsa, hepiniz ve bütün İsrail halkı şunu bilin. Bu adam sizin çarmıha gerdiğiniz ama Tanrı'nın ölümden dirilttiği Nasıralı İsa Mesih'in adı sayesinde önünüzde sapasağlam duruyor. İsa, siz yapıcılar tarafından hiçe sayılan ama köşenin baş taşı durumuna gelen taştır. Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir at yoktur. Kurul üyeleri Petrus'la Yuhanna'nın yürekliliğini görüp de bunların eğitim görmemiş, sıradan kişiler olduklarını anlayınca şaştılar ve onların İsa ile birlikte bulunduklarını fark ettiler. İyileştirilen adam Petrus ve Yuhanna ile birlikte gözleri önünde duruyordu. Bunun için hiçbir karşılık veremediler. Kurul üyeleri onlara dışarı çıkmalarını buyurduktan sonra durumu kendi aralarında tartışmaya başladılar. Bu adamları ne yapacağız dediler. Yeruşalim'de yaşayan herkes bunların eliyle olağanüstü bir belirti gerçekleştirildiğini biliyor. Biz bunu inkar edemeyiz. Ama bu haberin halk arasında daha çok yayılmasını önlemek için onları tehdit edelim ki bundan böyle İsa'nın adından kimseye söz etmesinler. Böylece onları çağırdılar. İsa'nın adını hiç anmamalarını, o adı kullanarak hiçbir şey öğretmemelerini buyurdular. Ama Petrus'la Yuhanna şöyle karşılık verdiler. Tanrı'nın önünde Tanrı'nın sözünü değil de sizin sözünüzü dinlemek doğru mudur? Kendiniz karar verin. Biz gördüklerimizi ve işittiklerimizi anlatmadan edemeyiz. Kurul üyeleri onları bir daha tehdit ettikten sonra serbest bıraktılar. Onları cezalandırmak için hiçbir gerekçe bulamamışlardı. Çünkü bütün halk olup bitenler için Tanrı'yı yüceltiyordu. Nitekim bu mucize sonucu iyileşen adamın yaşı 40'ı geçmişti. İmanlılar cesaret için dua ediyor. Serbest bırakılan Petrus da Yuhanna arkadaşlarının yanına dönerek başkâhinlerle ileri gelenlerin kendilerine söylediği her şeyi bildirdiler. Arkadaşları bunu duyunca hep birlikte Tanrı'ya şöyle seslendiler. Ey Efendimiz! Yeri, göğü, denizi ve onların içindekilerin tümünü yaratan sensin. Kutsal ruh aracılığıyla kulun atamız Davut'un ağzından şöyle dedin. Uluslar neden hiddetlendi? Halklar neden boş düzenler kurdu? Dünyanın kralları saf bağladı. Hükümdarlar birleşti Rabbe ve Mesih'ine karşı. Gerçekten de Herodes de Pontius Pilatus bu kentte İsrail halkı ve öteki uluslarla birlikte senin mesettiğin kutsal kulun İsa'ya karşı bir araya geldiler. Senin kendi gücün ve isteğine önceden kararlaştırdığın her şeyi gerçekleştirdiler. Ve şimdi ya Rab, onların savurduğu tehditlere bak. Senin sözünü tam bir yüreklilikle duyurmak için biz kullarına güç ver. Kutsal kulun İsa'nın adıyla hastaları iyileştirmek için, belirtiler ve harikalar yapmak için elini uzat. Duaları bitince toplandıkları yer sarsıldı. Hepsi kutsal ruhla doldular ve Tanrı'nın sözünü cesaretle duyurmaya devam ettiler. İmanlılar her şeylerini paylaşıyorlar. İnananlar topluluğunun yüreği ve düşüncesi birdi. Hiç kimse sahip olduğu herhangi bir şey için bu benimdir demiyor, her şeylerini ortak kabul ediyorlardı. Elçiler, Rab İsa'nın ölümden dirildiğine çok etkili bir biçimde tanıklık ediyorlardı. Tanrı'nın büyük lütfu hepsinin üzerindeydi. Aralarında yoksul olan yoktu. Çünkü toprak ya da ev sahibi olanlar bunları satar, sattıklarının bedelini getirip elçilerin buyruğuna verirlerdi. Bu da herkese ihtiyacına göre dağıtılırdı. Örneğin Kıbrıs doğumlu bir Levili olan ve elçilerin Barnaba yani cesaret verici diye adlandırdıkları Yusuf, sahip olduğu bir tarlayı sattı, parasını getirip elçilerin buyruğuna verdi.

0: insan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz. Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor, yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: İlahiler, radyomaranata.com'da.
1: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık.

0: Hayatındaki kahraman ya da kahramanlar kim? Kimi örnek alıyorsun? Yaşamına yön veren kişiler var mı?
1: İman kahramanları.
0: İşte bu programda yaşamış gerçek kahramanların hayatlarına bakacağız. Kim bu Tanrı adamları? Nuh, İbrahim, Musa, Davut ve diğerleri. Bu iman kahramanlarının yaşamlarından aldığımız dersler bizim yaşamlarımızı da etkileyecek ve değiştirecektir. İman kahramanları başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. İman Kahramanları adlı programda tekrar karşınızdayız. Ben Daniel Günay ve bugün karşımda bu programı beraber yaptığımız sevgili Alper Özharar var. Sevgili Alper kardeşim, hoş geldin demek istiyorum öncelikle.
2: Hoş bulduk Daniel. Seninle birlikte olmak benim için büyük bir sevinç.
0: Evet, kesinlikle ben de öyle değerli bilginle bizi aydınlatıyorsun sevgili Alper'cim. O zaman programımıza başlamadan önce, konumuza girmeden önce sizlere e-mail adresimizi hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşleriniz varsa ya da üzerinde konuşmamızı istediğiniz konular varsa bize soru@radyomaranata.com'dan ulaşabilirsiniz. Düşüncelerinizi ve görüşlerinizi oraya yazabilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için sadece Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Yayınlarımızı YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz. Çok güzel, harika müziklerimiz, ilahilerimiz de var. Bizi takip edin sevgili dinleyiciler. Evet, İman Kahramanları programı başlıyor. Hepimiz evet kutsal kitabı okuyoruz, merak ettiğimiz birçok şeyler var. Oradaki peygamberlere bakıyoruz. Bu peygamberlerin hayatlarından neler öğrenebiliriz? Hangi zorluklardan geçtiler, hangi sıkıntılardan geçtiler? Rabbe nasıl güvendiler? Nuh peygamber, işte Yusuf, İbrahim, Musa, Yeşu, Davut gibi birçok biz peygamberlere baktık. Bugün de Daniel peygambere bakacağız. Tabii bu arada ben kendim de onur duyuyorum bu isim bende olduğu için. Daniel peygamberin hayatına bakacağız. Daniel gibi olmak isterim ben de gerçekten. Daniel'e hayatına bakmadan önce kısa bir bilgi vermek istiyorum. Çünkü Daniel kitabı kutsal kitapta yine özel bir yerdedir. Kilise babalarından Jerome'un yazdığı bir yazı var. Onu size okumak istiyorum. İsa'dan sonra 347-420 yıllarında yaşamış olan Jerome bu Daniel kitabıyla ilgili şunları söylüyor. Diyor ki peygamberlerden hiçbirinin Mesih hakkında peygamber Daniel kadar açık konuşmamış olduğunu söylemek istiyorum diyor. Çünkü Daniel diğer peygamberlerin peygamberliklerinde alışılmış olduğu gibi yalnızca Mesih'in geleceğini değil ama aynı zamanda geleceği zamanı da tam olarak söylemiştir. Yani diğer peygamberlerde kutsal kitapta bir Mesih'in, bir kurtarıcının geleceğini bir şekilde söylediler, peygamberlik ettiler, vaat ettiler. Ama Daniel onun geleceği zamanı da tam olarak açık bir şekilde söylemiştir diyor Jerome. Bunun da ötesinde çeşitli kralları bir düzen içinde yıllarının sayısını da vererek bildirmiş ve gelecekteki olayların belirtilerini en açık bir biçimde Daniel önceden duyurmuştur. Bu arada Daniel peygamberin adı nedir? Anlamı ne anlama geliyor diye sorarsanız Daniel peygamberin adı Tanrı benim hakimimdir, Tanrı benim yargıcımdır anlamına geliyor İbranice'de. O zaman biraz Daniel peygamberin hayatına bakalım. Biliyorsunuz İsrail halkı zor bir durumdaydı, zor bir dönemdeydi. İsrail halkı sürgündeydi çünkü neden sürgündeydi? Günah işlemişti. Tanrı'nın yıllarca peygamberler aracılığıyla uyarmalarına rağmen bir şekilde biz zaten rahatız, biz zaten Tanrı'ya inanıyoruz, işte tapınağımız var, Tanrı'ya tapınıyoruz gibi düşünerek kendilerini aldatıyorlardı ve günah işliyorlardı, Tanrı'dan uzak bir şekilde yaşıyorlardı, başka putların ardınca gidiyorlardı, başka putlara kurbanlar sunuyorlardı. Dolayısıyla Tanrı'nın yargısı bir şekilde işte İsrail halkının üzerine geldi ve İsrail halkı evet Babil de Kral Nebukadnesar Babil'i üzerine yürüdü, o kenti kuşattı ve evet çok acılar oldu ve kenti bir şekilde alıp sürgüne götürdü. Ve onu okuyoruz, görüyoruz ki Nebukadnesar tapınaktaki olan bazı eşyaları da alarak Şinar ülkesine götürdü ve kendi ilahının tapınağının hazinesine bunu yerleştirdi. Ve işte sürgün edilirken oradan gençler arasından seçilen 3 kişi vardı Yahudalılardan. Bunlar Tabii ki okuyoruz ki bu gençler kusursuzdular, yakışıklıydılar, her konuda bilgeydiler, bilgiliydiler, öğrenmeye yetenekli kişilerdi ve sarayda görev almaya uygun nitelikte kişiler olmalıydı. İşte bunlar seçildi. Bunların arasında dediğim gibi Daniel, Hananya, Mişael ve Azarya vardı. Ve Alper, sana senle devam edelim istiyorsan. Daniel'in hayatında nasıl Rabbin işleri gözükmeye başladı? Daniel'in hayatından ne görebiliriz, ne öğrenebiliriz? Biraz söz edebilir misin Daniel peygamberden?
2: Evet, Daniel sürgün döneminde yaşamış bir peygamber. Senin de dediğin gibi Daniel senin adaşın ve Tanrı hakimimdir, Tanrı benim yargıcımdır anlamına gelen bir isme sahip. Kendisi gerçekten Tanrı'nın yetiştirdiği, Tanrı'nın elinde biçim alan iman kahramanlarından biri. Yani sürgün dehşetini yaşamış olmasına rağmen, değil mi? Yani adanmış bir Yahudi olarak Tanrı'ya, Tanrı'nın halkından biri olarak Yeruşalim'in düşüşünü görmek, tapınağın hazinelerinin yabancı putperest bir halkın eline geçtiğini görmek, bu da yetmezmiş gibi genç yaşlarında yurtlarından koparılıp Babil'e getirilmeleri, tamamen putperest insanlarla çevrili, bilmedikleri yepyeni yabancı bir ortamda olmaları gerçekten büyük bir denenmeydi. Fakat biz gerçekten bu Daniel ve üç arkadaşında yani Rabbin gerçekten büyük işlerini gördük, görüyoruz. Kutsal kitabı okuduğumuzda bize cesaret veren, yani aslında biz de bir nevi sürgünde gibiyiz bu dünyada. Evet. Bizi Rab bu dünyada kurtarmak istiyor. Ama o zamana kadar biz halen daha babamızın evine gidene kadar bu dünyada yabancı ve gurbetteyiz. Ve bu insanların arasında nasıl yaşamamız gerektiğine dair bize çok iyi örnekler sunuyor. Daniel'in yaptıkları ve üç arkadaşının yaptıkları. O nedenle ben Daniel'i çok bizim için de uygun olduğunu düşünüyorum. Bizim çağımıza, Hristiyanlar olarak kilisenin kendisine çok uygun bir yaşayış biçimi. Yani her şeyden önce birinci sıraya Tanrı'nın sözünü yerleştiren bir iman düşüncesi vardı. Yani o konuyu belki sen geçeceksin ama ben belki bir giriş yapabilirim. Özellikle bu dört genç belli bir süre boyunca, hatta 3 yıl kadar belli bir eğitimden geçiriliyorlardı. Ve ondan sonra Babil Kralı'nın huzuruna çıkarılacaklardı. Ve bu süre zarfında onlarla ilgilenen özel insanlar vardı. Ve kralın sofrasından onlara pay veriliyordu. Yani onun kralın sofrasında kesilen etlerden, değişik lezzetli yemeklerden tatmalarına izin vardı, beslenmelerine izin vardı. Öyle ki onun huzuruna çıktıkları zaman işte gürbüz olsunlar, besili olsunlar, kanlı canlı görünsünler. Böyle bir sistem vardı o dönemdeki Babil İmparatorluğu'nda. Bunu gören Daniel bu sistemi ilk defa duyunca aslında bir anda bir korku geldi ona. Çünkü neden? Bunlar putlara sunulan etlerdir. Putlara sunulan, putperestlerin kendi adetlerine göre, gerçek olmayan ilahların kendi kurallarına göre hazırlanan yiyeceklerdir diye düşünerek çekindi. Çünkü neden? Tanrı'nın yasasında gerçekten bu yasaklanmıştı. Tanrı'nın haram kıldığı, yani aslında yemesinin yasak olduğu bazı etler vardı. Ve Babil'ler için bu etlerin yenmesinde bir sakınca yoktu. Fakat Babil'de de olsalar bu dört genç Tanrı'nın halkıdır. Tanrı'nın çocuklarıdır. Ve Tanrı'nın yasasına tabidirler. Yani herhangi bir devletin altında yaşıyor olabilirler. Ama önce Tanrı'nın yasası gelir. Tanrı'nın yasasıyla çelişmediği sürece devletin yasasına tabi olursun. Ve bu noktada aslında Tanrı'nın yasası devlet yasasıyla çelişti. Ve Daniel saygılı bir şekilde Rabbine güvenerek bu yemeklerden yememelerini rica etti. Bize bir süre verilsin. Biz bu süre boyunca sadece sebze yiyelim. Çünkü sebzede Tanrı'nın yasakladığı bir şey yoktu. Et kısmında belli yasaklar vardı. Çünkü murdar sayılan hayvanlar ve temiz sayılan hayvanlar olarak kutsal yasada açıkça belirtiliyordu. Özellikle kurban olarak kesilebilecek hayvanlar temiz sayılan hayvanlarken, yabanıl hayvanlar ise bazıları murdar sayılıp, kirli sayılıp, dini açıdan kişiyi kirlettiği düşünülüyordu. Rab tarafından böyle buyurulmuştu. Bu yüzden Yahudiler kendilerini temiz tutarlardı. Bu yiyeceklere dokunmazlardı. Fakat bunu duyan o görevli, saray görevlisi, yani eğer size ben bu yemekleri vermezsem kral benden hesap sorabilir Eğer yüzünüz düşerse, zayıflarsanız, güçsüz düşerseniz gerçekten benim başım belaya girer diye korktu. Başta bunu yapmak istemedi. Ve bu yüzden Daniel bir süre istedi. Ve gerçekten bu sürenin sonunda sen bize bakarsın. Ondan sonra kendi gözüne göre hatta 10 günlük bir deneme fırsatı verdi. Saray görevlisi 10 gün boyunca onlara sebze verdi. Ve 10 günün sonunda gerçekten de bakıldığı zaman sarayın kralın yemeklerini yiyen öbür gençlerin hepsinden daha sağlıklı, daha iyi beslenmiş görünüyorlardı. Ve böylece bu gözetici, bu görevli o günden sonra kralın gençlerin ayırdığı yemekle şarabı kaldırdı ve onlara sebze vermeyi sürdürdü. Bu aslında bir mucizedir. Yani buradaki olay sebzenin faydalı olduğu değildir insan bedenine. Bizim o anlamamız ve öğrenmemiz gereken şey, Tanrı'nın sözüne biz itaat edersek, öncelikle onun egemenliğinin ve doğruluğun ardından gitmeyi seçersek, gereken neyse bize verilecektir. Evet. Gereken neydi? Sağlıklı olmalarıydı, beslenmiş görünmeleriydi, kralın önüne çıkacakları için. Ve Tanrı o besini sözüyle onlara sağladı. Yani kendilerini dinsel açıdan kirletmek istemedikleri için Tanrı onları sözüyle sağlıklı kıldı, sözüyle besledi ve diğer gençlerin önünde onları gerçekten görkemli bir şekilde, sanırım yüzleri bence parlıyordu, çok sağlıklı görünüyorlardı. Gözetmen de şaşırdı. Yani sadece sebzeyle bu insanlar nasıl böyle beslendiler? Ve işte daha bu noktadan itibaren saraya girmeleriyle Tanrı'nın varlığını göstermeleri bir olmaya başladı.
0: Evet, dediğin gibi Alper, gerçekten de bu çok önemli. Biz de bu dünyada sürgündeyiz bir şekilde. Çünkü bizim gerçek vatanımız göklerdedir, bunu söylüyor. Ama senin de dediğin gibi bu ayeti, cümleyi de okumak istiyorum Daniel kitabından. Bu çok önemli. Diyor ki böyle okuyoruz. Daniel dinsel açıdan kendini kirletmek istemedi. Yani kirletmemek için bu yemekten ve şaraptan diyor içmeyi istemedi. Yani Daniel'in dediğin gibi kutsal yasaya biliyordu, kutsal yasayı biliyordu ve kutsal yasayı uygulamak istiyordu kendi hayatında ve kendini kirletmemek için ricada bulundu. Yani onu da görüyoruz. Burada rica ettiğini söylüyoruz. Yani baş kaldırmadı, kızmadı, bağırmadı. Hayır, ben kesinlikle bunu yiyemem diye karşı koymadı. Ve neden bu ricası kabul edildi? Çünkü onu da okuyoruz. Diyor ki Tanrı saray görevlilerinin yöneticisinin Daniel'e sevgiyle, sevecenlikle davranmasını sağladı. Yani bir kişi eğer Tanrı'nın buyruğuna karşı gelmek istemiyorsa ve Tanrı'ya itaat etmek istiyorsa bir şekilde Tanrı'nın yardımı, merhameti, gücü onunla beraber olacaktır. Etrafındaki kişiler tarafından o kişinin farklılığı gözükecektir, belli olacaktır. Ama senin de dediğin gibi biraz belki bu konu üzerinde de düşünebiliriz. Yani Daniel kendini kirletmek istemedi. Yani o zamanki döneme, geleneğe, çevresindeki olan insanların tutumuna göre ya da onların baskılarına göre hayatını sürdürmek istemedi. Tam tersine Tanrı'nın yasasına göre hayatını sürdürmek istedi. Peki şöyle düşünebilir miyiz? Bu dünyada, yani bu sürgün hayatında diyelim, etrafımızda bizi kirletecek çok şeyler de var değil mi? Yani arkadaş çevremiz olabilir, izlediğimiz diziler, filmler olabilir, ellerimizdeki elimizde kullandığımız bu telefonlar olabilir. Yani bizi kirletecek o kadar çok şey var ki etrafımızda, ya da bizi günaha sokmak isteyen o kadar çok şey var ki etrafımızda. Yani Daniel gibi biz de davranabilir miyiz? Davranmalıyız tabii ki. Ama yani ne yapmamız lazım? Nasıl Daniel böyle davrandı? Bir fikrin var mı Alper? Ne düşünüyorsun?
2: Kesinlikle öyle davranmalıyız Daniel. Yani bu antlaşmalar arasında bir fark yok. Eski antlaşma, yeni antlaşma arasında. Tanrı'nın halkıyız biz ve Tanrı'nın sözleri her zaman için geçerlidir bizim yaşamımızda. Yani özellikle benim Daniel'den aldığım cesaret şu. Yani Daniel şöyle söylemedi. Yani Yeruşalim yıkıldı, tapınağımız yok edildi, artık Tanrı bizi bıraktı. Hı hı. Benim artık bu kurallara bağlı yaşamam gerekmiyor. Yani böyle şeyler düşünmedi. Ya da Tanrı acaba zayıf bir Tanrı mı? Beni işitmeyen, beni dinlemeyen bir Tanrı mı? Çünkü halkımız yok edildi, sürgüne gönderildik. Yani bunlara bakmayan ve gerçekten Tanrı sözüne iman eden, yani koşullardan bağımsız bir Daniel ve arkadaşlarını görüyoruz. Biz de keza kime iman ettiğimizi bilmeliyiz. Yani Paulus diyor ya, iman ettiğim zatı biliyorum. Ve onun güvenilir olduğunu, onun son günde benim için, beni esenlik içinde götüreceğini biliyorum. Yani biz de gerçekten koşullara bakmadan, Rabbimize bakarak, onun sözünü her şeyden üstün tutarak, yaşamalıyız. Buna çağrıldık çünkü. Hı hı. Bunun gücünü de Rab bize verdi. Ve içimizde yaşayan kutsal ruh bizi bu kirlenmeden korumak istiyor zaten.
0: Evet.
2: Yani yaşantınız dünyanın lekelemesinden uzak bir şekilde. Çünkü gerçek dindarlık budur. Dünyanın lekelemesinden kendimizi korumamız ve bu çağda Tanrı'ya yaraşır bir pak ve kutsal yaşam yaşamamızdır. Bunun için ayrıldık, bunun için çağrıldık. Bunu yapmalıyız, bunun için yapma gücünde sahibiz. Rab bize bunu vermiştir. Eski antlaşmadaki kardeşlerimiz de bu yoldan yürüdüler. Her türlü sıkıntıya, eziyete katlandılar. Ve şimdi Rab İsa Mesih de bizim de aldığımız çağrı aynen budur Danyal'cığım.
0: Dediğin gibi evet, bu dünya bizi kirletmeye çalışıyor. Çevremiz, belki ortamlar, bulunduğumuz yerler bizi kirletmeye çalışıyor. Romalardaki o ayet Paulus'un söylediğini hatırlatmak istiyorum. O diyor ki bu çağın gidişine uymayın. Yani bu çağın gidişi iyi değildir, kötüdür, günahkardır ve bizi kirletmek isteyecektir. Ama ne yapın bunun yerine? Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu diyor ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin. Dolayısıyla biz düşüncemizi her zaman için Tanrı'nın sözüne göre odaklamalıyız ve oradan yenilenmeliyiz, oradan tazelenmeliyiz ki hayatımızdaki Rabbin işlerini daha çok görelim, Rabbin başarılarını hayatımızda yapacaklarını görelim ve ona odaklanalım. Yani Daniel'in hayatında evet daha çok güzel örnekler var. Daniel'e Rab tarafından verilmiş özel yetenekler var. Bu Daniel'in arkadaşlarına da aynı şekilde farklı yetenekler verilmişti. Ve zaten görüyoruz ki kral onları sınadığı zaman, bilgelik ve anlayış konularında sınadığı zaman bu dört genci ülkesindeki bütün sihirbazlardan ve falcılardan 10 kat daha üstün buldu diye gördük. Buna devam edeceğiz. Yani Daniel'de bazı armağanlar vardı. Her çeşit görümü evet yorumlayabiliyordu diye okuyoruz. Ama şimdi kısa bir ara verelim ve aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
1: İncil'in bütün bölümlerinin kendi bağlamında anlatıldığı ve konuşulduğu Adım Adım İncil programında Tanrı'nın değişmeyen sözlerini okurken nasıl bir bakış açısıyla bakmamız gerektiğini, Tanrı'nın bize ne söylemek istediğini ve hayatımızda bunu nasıl uygulayabileceğimizi konuşuyoruz. Sizin de İncil ile ilgili merak ettiğiniz konular ve sorular varsa bu programda yanıtlarını bulabilir ve gerçekleri öğrenebilirsiniz.
2: Adım Adım İncil programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Radyo Maranata.
6: Evet sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Ben Daniel Günay, benim sevgili konuğum Alper bugün bizimle birlikte ve İman Kahramanları'nda Daniel'in hayatına bakıyorduk. Ara vermeden önce Rabbin Daniel'iyle beraber nasıl olduğunu görüyorduk. O kendisini kirletmemek için, dinsel açıdan kirletmemek için Tanrı'nın yasasına uymak için bir ricada bulunmuştu ve aradan önce gördük ki Tanrı onu nasıl bereketledi. Yüzü gerçekten çok gürbüz gibiydi o ve arkadaşları ve Tanrı'nın yardımı Daniel ve arkadaşlarıyla birlikteydi. Ve onu demiştik ki Tanrı Daniel'e ve arkadaşlarına farklı farklı yetenekler, armağanlar verdi. Bu dört genç gerçekten bilge ve bilgelik bakımından çok üstündüler. Çünkü Tanrı'yla birlikteydiler ve Tanrı onlara bu armağanı ve yeteneği vermişti. Onu gördük, onu okumuştuk. Bu dört genç o bölgede olan bütün sihirbazlardan, bütün falcılardan 10 kat daha üstün bulundu. Bu bilgelik dünyadan kaynaklanmıyordu. Bu bilgelik işte okumadan kaynaklanmıyordu. Bu bilgelik Tanrı'dan kaynaklanıyordu. Tanrı bu bilgeliği Daniel'e ve arkadaşlarına vermişti. O yüzden de Rabbin işleri Daniel ve arkadaşlarıyla devam edecekti. Evet, Kral Nebukadnesar'ın sarayında hizmet ederken orada bir Nebukadnesar'ın bir düş gördüğünü görüyoruz ve bu düş nedeniyle Nebukadnesar'ın ruhu diyor üzüntüyle sarsıldı ve onun uykusu kaçtı. Ondan sonraki olayları anlatabilir misin Alper, hatırlıyorsundur herhalde, nasıl oldu, nasıl gelişti bu düş, neydi, nasıl bunun yorumunu yaptılar, yapabildiler mi, ne demek istersin?
7: Nebukadnesar'ın bu gördüğü düş konusunda gerçekten sıra dışı bir olay var Daniel. Özellikle yani biz daha önceki mesela Firavun'un rüyasını da hatırlıyoruz değil mi? Yusuf'la ilgili mesela bir rüya görmüştü. Bu rüyayı anlatmıştı Yusuf'a ve Yusuf bunu yorumlamıştı. Hı hı. Fakat Nebukadnesar bunun daha da ötesine olayı çekiyor ve diyor ki bütün sihirbazları, falcıları, büyücüleri çağırıp o dönemde Babil'de etkin olan diyor ki siz bana benim gördüğüm düşü söyleyin. Hı hı. Yani ben size söylemeyeceğim. Siz önce bana hem söyleyin o düşü hem de bunun yorumunu yapın. Yani bunun karşısında tabii bütün o kişiler
6: imkansız bir şey istiyor.
7: Dehşete yani. Düştüler, şaşırdılar ve bunu yapmazsanız hepinizi öldüreceğim, evlerinizi çöplüğe döndüreceğim. Yani büyük bir tehdit, büyük bir sertlikle karşılık buldu ve herkes tabii korktu. Yani bunu senin yapabilecek kimse yoktur Babil'de dediler. Bunu insanlar arasında yaşamayan ilahlar ancak bunu bilebilir dediler. Ve bunu deyince Nebukadnesar hepsinin öldürülmesini buyurdu. Ve görüyoruz ki bu işin ucu Daniel ve arkadaşlarına da uzanmaya başladı. Yani o Babilli yönetici Daniel'e de geldi ve durumu açıkladı. Siz bunu yapmazsanız öldürüleceksiniz dedi. Fakat Daniel bilgece ve akıllıca konuştu diye okuyoruz kutsal kitapta. Ve kral neden bu kadar sert davranıyor diye sorunca kralın isteğini bildirdiler Daniel'e ve Daniel bunun üzerine bir süre istedi. Çünkü gökte gerçekten bir tanrı var. Bütün gizemleri çözebilecek bir tanrı var. Bu tanrı bizim taptığımız tanrıdır. Bu tanrı İsrail'in tanrısıdır. Bize bir süre verilsin ve biz bu gizemi Rab'den öğrenip size söyleyebiliriz. Ve bunun üzerine Daniel arkadaşlarına da çağrı yaptı. Hep birlikte yakaralım ve göklerin tanrısı bize bu sırrı açıklasın ve gerçekten de alçak gönüllü bir şekilde yakarıp Tanrı'dan bu bilgiliği istedikleri zaman bir gece vakti bu giz, bu gizem, yani ancak kralın bilebildiği, değil mi? Kralın, hı hı. Ya bir insanın düşün nasıl bilebilirsin lan ya, bu imkansız bir şey.
6: Kral herhalde yani belki de yani yalan söyleyeceklerini, bir şeyler sallayacaklarını, bu yorumu vereceklerini düşündü. O yüzden işi sağlama bağlamaya çalıştı. Ben gördüğüm rüyayı da size anlatmayacağım. Yani kendinizi garantiye alamazsınız. Siz anlatın. Eğer bilge insanlarsanız, yani bu ülkedeki akıllı sihirbazlarsanız, gidin tanrılarınıza danışın. Kime danışıyorsanız danışın. Ama bu rüyayı, bu görümün ne olduğunu ve yorumunu bana anlatın. Ancak o zaman size inanabilirim diye. Meydan okudu onlara.
7: Evet, bir sınav koydu, bir test koydu gerçekten, dediğin gibi. Hani kimin gerçek, kimin sahte olduğunu ayırt edebilen bir test koydu. Ve Daniel'e Rabbi hamd ediyoruz ki tabii ki Daniel'in ve arkadaşlarının canını kurtarmak için ve onları Babil'de yüceltmek için, Nebukadnezar'ın önünde onları yüceltmek için, daha doğrusu kendi adını yüceltmek, evet, için Tanrı onlara bu sırrı açıkladı ve Daniel Kral Nebukadnezar'ın karşısına çıkıp bir bir bu önce bu düşü anlattı. Sen şunu şunu gördün ve sonra da düşün anlamını çok detaylı bir şekilde, müthiş bir şekilde anlattı ki bu düş aslında müthiş bir peygamberlik sözüdür. Hı hı. Yani hem tarihin sayfaları içerisinde gelmiş geçmiş, belki sen onları şimdi daha detaylı açıklayacaksın. Hem de İsa Mesih'in geleceği, kuracağı egemenlikle ilgili bir müthiş bir peygamberlik içeren bir düştü.
6: Yani o düşe geçmeden önce belki onu da düşünebiliriz. Yani gerçekten de hayatımızda zor bir döneme girdiğimiz zaman, çıkmaza girdiğimiz zaman, çözemeyeceğimiz bir konu olduğu zaman, belki iş yerinde zorluklarımız olabilir, sorunlarımız olabilir. Belki evde, ailede, hayatında birçok problemlerle karşılaşabiliriz. O zaman hani ne yapmamız lazım? Bu Daniel'in örneği bence bizim için de bir teşvik verici bir örnektir. Onun hayatına baktığımız zaman dediğin gibi Daniel ne yapıyor? Yani ölüm tehdidi altında. Onunla beraber Babil'deki bütün büyücüler, falcılar, işte bilgi adamlar öldürülecekler. Daniel gidip hemen bu olayı arkadaşlarıyla paylaşıyor. Bence şunu düşünebiliriz. Yani biz de kilisemizde hamdolsun ki Rabb'e iman eden imanlı kardeşlerimiz var. Bizim dua dostlarımız var, olmalı. Kilisemizde bizim için dua eden kişiler olmalı, çevrede arkadaşlarımız olmalı. O zaman zorlukla karşılaştığımız gibi zaman Daniel gibi kilisedeki kardeşlerimize belki dua isteyebiliriz. Sırf bilmiyorum, belki sevgili dinleyicilerimize de bunu söyleyebiliriz. Eğer gerçekten de zor bir durumla karşılaştıysanız bize yazın ve biz de sizin için dua edelim. Çünkü dualarımıza yanıt veren Tanrı'dır. Ancak O dualarımıza yanıt verebilir ve O her şeyi bilir. Zaten bu görümde olduğu gibi, yani hiçbir kimsenin bilemeyeceği, anlayamayacağı bir rüyayı, görümü her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten Tanrı'ya götürdüğümüzde Tanrı bunun yanıtını verecektir. Ve burada da Daniel ve arkadaşları, evet, Hananya'ya, Mişael'e ve Azariah'a bu durumu anlatıyorlar. Ve arkadaşlarıyla beraber Tanrı'ya yakarıyorlar. Rab, yani senden başka gideceğimiz yer yok. Senden başka bu durumu çözebilecek kimse yok. Ancak sen çözebilirsin. Ve bu imanla Rab'be yaklaştıklarında Rab bir görümde Daniel'e bunun sırrını açıklıyor ve onu görüyoruz, Tanrısını övüyor. Yani göklerin Tanrısını öven bir Daniel görüyoruz. Çünkü aslında Daniel'in Babil'de olmasının bir amacı vardı. Yani oraya girmesi, o sürgünde olması, sürgün hayatında olmasının bir amacı vardı. Senin de dediğin gibi Tanrı kendi egemenliğini, kendi gücünü, kendi görkemini bir şekilde Babil'deki halka da, o Nebukadnezar'a da, oradaki insanlara da açıklamak istiyordu. Yani biz bazen eski anlaşmaya baktığımız zaman düşünüyoruz ki Tanrı sadece işte Yahudilere geldi, işte onlar aracılığıyla çalışıyor. O olayı daha çok gözlerimizin önünde canlandırıyoruz, görüyoruz sanki eski anlaşmaya baktığımız zaman. Ama bu olaya ve diğer peygamberliklere, diğer kitaplara baktığımız zaman aslında Tanrı'nın bütün dünyada egemen olduğunu ve kendini bütün dünyaya göstermek istediğini anlayabiliyoruz. Senin de bahsettiğin gibi yaratılıştayken Yusuf'un hayatıyla olsun, Musa'nın hayatıyla olsun, birçok kimsenin hayatına baktığımız zaman aslında Tanrı bütün dünyaya ulaşmak ve kendi gücünü, görkemini, yüceliğini, harika bir Tanrı olduğunu, gücü her şeye yettiğini onlara göstermek istiyor. Ve burada da aslında Tanrı Babil halkına ve Nebukadnesar'a da göstermek istiyor. Ve sonra görüyoruz ki Daniel bu rüyanın yorumunu yapıyor. Bilmiyorum Alper, sen mi anlatmak istersin? Bu dört halk var. İstiyorsan ben söz edeyim birazcık. Bu gördüğü rüyada bir işte heykel görüyor ve bu Yahudi halkı üzerinde egemenlik süren ve sonra da bütün dünyada egemen olacak olan dört ulusun gücünü simgeliyordu. Bunu anlatıyor Daniel peygamber bu gördüğü rüyada. Neydi bu? İşte Babil'in tek kralı olan Nebukadnesar bu bir heykelin altından başıydı ve bunun bir kolu Medleri, diğer kolu ise Persleri temsil ediyordu. Pers ülkesiydi ve üçüncü krallık ise Grek ülkesi, yani ne demiştin Alper, İskender, Büyük İskender Makedonya'yı temsil ediyordu ve bu da tunçtan karın ve kalçaları temsil ediyordu. Sonra da demirden iki bacak ve ayakla ilgili bir görüm gördü. Bu da Roma İmparatorluğunu simgeliyordu. Bu bacaklar krallığın doğu ve batı kanatlarını simgeliyordu. Demir ve kil ayak ise 10 krallığı temsil eden ayak parmaklarıyla yeniden canlanan Roma imparatorluğuydu. Ama ilginç olan şey neydi? Yukarıdan gökten gelen bir taş o heykeli parçalıyordu. Bununla ilgili bir şey eklemek istiyor musun? Bu parçalanan gelen taş neydi? Niye parçaladı? Ne demekti? Bunun anlamı neydi?
7: Evet, tarihin aslında akışıyla ilgili müthiş bir peygamberlik sözüydü. Sözü içeriyordu bu düş ve yorumu. Gerçekten senin de dediğin gibi bu heykel imparatorlukları, dünyevi imparatorlukları temsil etti. Ama bunlar geçici olan imparatorluklardı. Ve dağdan kimsenin elinin değmediği, el değmeyen bir taşın kopup geldiğini görüyor. Ve bu taş bütün bu heykeli paramparça ediyor. Aslında bu taş insan eliyle olmayan, insan eliyle bir bağlantısı olmayan, doğrudan Tanrı'nın bağrından kopup gelen bu taş İsa Mesih aslında simgelemektedir. Ve İsa Mesih'in egemenliği bu taş yeryüzüne gelecek ve bu imparatorlukların bütün egemenliğine son verecek ve kendi sonsuz egemenliğini başlatacaktır. Yani aslında Daniel peygamber oldukça mesihsel peygamberlikler vermiştir kendi hizmet dönemi boyunca. Yani sürgünle birlikte aslında mesihsel peygamberlikler netleşmeye başladı Daniel. Çünkü İsrail'in gururu, onuru kırılmıştı. Sürgünden sonra büyük bir kurtuluş ihtiyaçları vardı. Ne olacak? Bundan sonra Rab bizim için neler yapacak? Bir belirsizlik hakimdi İsrail halkında. Ve Rab işte bu dönemlerde özellikle Daniel gibi peygamberler aracılığıyla Mesih'e dair çok daha net, çok daha açık sözler söylemeye başladı. Hatta bunu bir putperest kral aracılığıyla bile, yani senin dediğin gibi bütün dünyanın Rabbi, bütün dünyanın Tanrısı olarak bir kralın düşünde bunu gösterdi. Ve Nebukadnesar o dünyanın, yani bir numaralı süper gücü olan Babil'in en büyük gücü. Düşün yani onun altında milletler, uluslar var egemenliğinde ve o da aslında kırılacak, o egemenliğin bir parçası olarak resmediliyor. Kendisi de o heykelin bir parçası ama onu da kıracak olan o taş bir gün gelecekti ve gerçekten sarsılmayan, kalıcı, sonsuz bir egemenlik kuracaktı. Ve Rabbimize hamd ediyoruz. İsa Mesih'in egemenliği, Tanrı'nın egemenliği, işte tam da biz bu egemenlikte şu an yaşıyoruz.
6: Evet, dediğin gibi bu egemenlik sonsuza kadar sürecek olan bir egemenlikti. Ve Daniel onu söylemişti. Bu göklerin Tanrısı'nın egemenliği hiç yıkılmayacak ve sonsuza kadar sürecek demişti. Hamdolsun ki İsa Mesih bu egemenliği bu dünyada başlattı ve bizler de bu egemenliğin içindeyiz ve bir günde tamamen, evet, gökte onunla beraber olacağız. Tabii bu arada bu ilginç bir şey okuyoruz kutsal kitapta. Kral Nebukadnesar ne yapıyor bu yorum karşısında? Daniel'in önünde yüzüstü yere kapandı diye okuyoruz. Yani anladı. Nebukadnesar anladı. Bunu anlatan, bu yorumu anlatan, bunun gerçek olduğunu söyleyen Tanrı'dır. Ve bu sözler yerine gelecektir. Ve dolayısıyla kral olan bir kişi Daniel'in önünde diyor, yüzüstü yere kapanıyor ve şöyle dedi ona. Madem bu gizi açıklayabildin, Tanrı gerçekten tanrıların tanrısı, kralların efendisi dedi, gizleri açan odur. Evet, gerçekten bizim Tanrımız harika bir Tanrı, gizleri açan, kralların kralı, efendilerin efendisi, Rablerin Rabbi, gerçek Tanrı'dır. Onun önünden, onun elinden hiçbir şeyi gizleyemeyiz, hiçbir şeyi saklayamayız. Ve sonra görüyoruz ki Daniel'i daha yüksek bir göreve getirdi Kral Nebukadnesar. Ona birçok değerli armağanlar verdi ve onu o Babil'deki bütün bilgilerin başı, başkanı yaptı. Tabii onunla beraber Daniel'in de istediği üzere onun arkadaşları vardı. Beraber çünkü sürgüne gelmişlerdi. Yani kimlerdi onlar? Şadrak, Meşak ve Abednego. Onlar da Babil ilinde yüksek görevlere atandılar. Daniel'in ise sarayda kaldığını görüyoruz. Evet, ne harika bir tanrımız var değil mi? Alper Daniel'i ve arkadaşlarını ölümden kurtardı ve ondan sonra da kendi yüceliğini, kendi görkemini orada yaşayan başka uluslu olan Babil'de olan Kral Nebukadnesar'a da gösterdi.
7: Amin, hamdolsun.
6: Evet sevgili dinleyiciler, süremizin sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Alper'cim çok teşekkür ediyorum katıldığın için.
7: Rica ederim Daniel.
6: Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
7: Hoşça kalın.

Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için

0: görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgü

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
4: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da. Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz. Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
5: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.

radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da. Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
5: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki, geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden, İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @RadyoMaranata yazarak takip edin.

0: insan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Hayatın içinde olup da gözden kaçan, sürekli yaptığımız ama üzerinde düşünmediğimiz, inandırıldığımız, alışılagelmiş ya da konuşmaktan çekindiğimiz, aklımıza takılan ama önemsemediğimiz konuların konuşulduğu Doğrusunu Öğrenelim başlıyor.
1: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Bir Doğrusunu Öğrenelim programında daha sizlerle birlikteyiz. Hayatın içinde olup da gözden kaçan, düşünmeden yaptığımız, içinde olduğumuz ya da inandığımız birçok konu var. Bu konulardan bir tanesi de Noel. Yaklaşan günlerde Noel kutlanacak Hristiyan alemi tarafından ve bugünkü stüdyo konuğumuz İzmit Protestan Kilisesi Pastörü Emre Karaali ile birlikte bu konu üzerinde konuşacağız. Şimdi dediğim gibi günler yaklaşıyor. 24 Aralık, 25 Aralık'a doğru yaklaşıyoruz. İnsanlarda bir Noel telaşı, yılbaşı telaşı var. Her yer süslenmeye başlandı. Evlerde ağaçlar kuruldu, süslendi. Ve ben de merak ettim, sizinle bu programda bu konu üzerinde konuşmak istedim. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum Emre Bey.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim, siz?
1: Hamdolsun iyiyiz bizler de. Ben ve pek çok kişinin de merak ettiği bir konu var. Noel nedir?
2: Noel aslında İsa Mesih'in doğuşunun kutlandığı bir bayramdır, bir kutlamadır. Türkiye'de doğuş bayramı olarak da bilinir. Tabii bu sadece bir bebeğin doğumu değil, aynı zamanda başlangıçtan önce var olanın insan biçimine bürünmüş olarak bu dünyaya gelmesidir. Şimdi dinleyicilerimiz için biraz kafa karışıklığı oluşturabilir bu ama bir bebeğin doğuşundan ziyade başlangıçtan beri var olanın insan biçiminde bu dünyaya girişidir ve bu kutlanılmaya değer bir konudur. Kafası karışan dinleyicilerimiz için birkaç ayet izniniz olursa okumak istiyorum.
1: Lütfen,
2: bununla
1: dinliyoruz.
2: İlgili. Böylece İsa Mesih'in kim olduğu ve o başlangıçtan beri varoluşuyla ilgili de bir fikir edinmiş olacağız. İncil'in Koloseliler bölümünde 1. bölüm 15 ve 17. ayetlerde Mesih İsa için şunu söylüyor. Diyor ki, görünmez Tanrı'nın görünümü, bütün yaratılışın ilk doğanı O'dur. Nitekim yerde ve gökte görünen ve görünmeyen her şey, tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar onda yaratıldı. Her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratıldı. Her şeyden önce var olan odur ve her şey onun varlığı, her şey varlığını onda sürdürmektedir diyor. Yani bu ayetlerde açıkça görebileceğimiz gibi İsa hep vardı. Ezelden beri vardı Tanrı'nın sözü olarak ve insan biçimine bürünmüş olarak bu dünyaya geldi. Havari Yuhanna da bunun hakkında birkaç kelam ediyor. Yuhanna, İncil'in Yuhanna 1. bölümünde ilk 3 ayette diyor ki, başlangıçta söz vardı, kelam vardı. Kelam Tanrı'yla birlikteydi ve kelam Tanrı'ydı diyor. 14. ayete geldiğimizde, 1. bölüm 14. ayete geldiğimizde diyor ki, kelam insan olup aramızda yaşadı. Yani İsa Mesih hep vardı Tanrı sözü olarak, insan biçimine bürünmüş olarak bu dünyaya geldi ve işte Hristiyan alemi tarafından kutlanan ve kabul edilen, dolayısıyla kutlanılan bayram, gerçek anlamı onun bu dünyaya insan biçimine bürünmüş olarak gelmesidir.
1: Yani Tanrı'nın sözünün bebek olarak dünyaya gelmesi.
2: Evet, yani bir beden
1: aldı. Bir bedende gelmesi.
2: Tanrı'nın sözü bir beden aldı. Bu tabii İncil okumamış özellikle dinleyicilerimiz için yahut da daha önce bunun hakkında pek bir bilgisi olmayan dinleyicilerimiz için biraz kafa karışıklığı yaratmış olabilir. Çünkü toplumumuzda Mesih İsa'nın bir peygamber yönü üzerinde derin bir öğretiş var. Fakat Kutsal Kitabın tamamına baktığımızda Tevrat, Zebur, peygamberlik sözleri ve İncil'de Tanrı'nın kelamı olarak İsa bizim karşımıza çıkıyor. Beden alışı da yeni değildir. Aslında kiliselerimizde çok kullandığımız örneklerden bir tanesidir. Örneğin Tanrı sözü olarak kabul ettiğimiz kutsal kitap ciltlenmiş bir kitap haline, kitap bedenine bürünmüştür. Hı hı. Onu kutsal kılan, onu önemli kılan, özgün kılan aslında giyinmiş olduğu bu kitap bedeni değildir. Onu kutsal kılan özüdür, içindeki varlığıdır.
1: Mesajı, evet. Mesaj değil mi?
2: Kelamdır aslında kutsal olan.
1: Kutsal olan, doğru.
2: İşte Tanrı kendi kelamını peygamberler aracılığıyla nasıl kalem kağıtla beden aldırdıysa, hı hı, bunu Mesih İsa da insan biçiminde gerçekleştirdi. Ve bu olağanüstü bir şeydir.
1: Evet, yani Tanrı'nın şaşılası işlerinden biri.
2: Öyledir. Aslında ama biliyorsunuz bayramlar hep özel şeyleri anımsamak için kutlanır. Yani bayramların varoluş amacı. İşte bizim, evet, milli bayramlarımız da öyledir. Hı hı. O milli bayramlarda kuşaktan kuşağa o dönemde gerçekleşen olağanüstü işi hatırlamak, hatırlatmak ve bir sonraki kuşağa bunu taşımak için. Bayramların amacı budur. Hem milli bayramların. İşte Mesih İsa'nın doğuşu da kuşaktan kuşağa, yani olağanüstü bir şeydir. Tanrı'nın sözünün beden alıp dünyaya gelmesi. Dolayısıyla bu bir bayram olarak kutlanılmaktadır.
1: 24 Aralık günü, 24'ünü 25'ine bağlayan gece değil mi Noel?
2: Evet.
1: Peki İsa ne zaman doğdu? Şimdi Noel, İsa'nın doğumu diyoruz. Peki İsa'nın doğumuyla alakalı kutsal kitapta bize söylenen nedir? Yani gerçekten bu, o tarihte mi dünyaya geldi?
2: Bu 24 Aralık, yani tarih olarak da iki görüş var, iki, hı-hı, kutlama şekli var. Biraz sonra belki zamanımız olursa değiniriz ama İsa'nın ne zaman doğduğu ile ilgili açıkçası kutsal kitapta bir ifade yok. Hı. Dolayısıyla tam olarak bunu bilebilmemiz mümkün değildir. Hiç kimse bunu tam olarak şu tarihtedir diyebilmesi mümkün değildir. Fakat dinleyicilerimizde bir fikir oluşturması açısından genel kabul gören iki görüş üzerinde belki biraz anlatabilirim.
1: Lütfen, buyurun.
2: Bunlar tezdir. Onu ifade edeyim. Tekrar tekrar söyleyelim. Yani kesin bir tarih bilinmemektedir kutsal kitapta bununla ilgili. İlki Luka 1. bölüm 9. ayeti baz alarak bir düşünce vardır. Noel'in Aralık'ın 25'inde kutlanılması gerektiğine yönelik. Yani dediğim gibi bunlar kutsal kitaptaki ipuçlarından ortaya çıkan düşünceler. Orada bir melek Cebrail kahin Zekeriya'ya görünüyor ve son peygamber olan Yahya'nın doğumu ile ilgili bir iyi haber getiriyor ona. Fakat Zekeriya bir kahindir ve kahinlik görevi sırası ondadır. Bu Yahudi takviminde Tişri bayramı olarak isimlendirilen bir bayram vardır ve bu bayramda kahinlik görevi gördüğü düşünülüyor. Ve bu bayram yani günümüz takvimine yorduğumuzda 15 Eylül ile 15 Ekim arasına denk geliyor ve yaygın görüş 15 Eylül'de bu bayramın kutlanıldığı şeklinde. Ve işte bu baz alınıyor ve bundan 6 ay sonra yine de Rabbin bir meleği Meryem'e bu kez görünüyor ve işte Mesih İsa'nın kutsal ruhun mucizesiyle onun rahminde olduğu bilgisi ona veriliyor. Dolayısıyla işte insanlar işte bu 6 ay artı Meryem'in hamilelik dönemini hesapladığında o da Aralık'ın 25'ine denk geliyor. Bu nedenle Aralık'ın 25'inde kutlanıldığı yönünde bir düşünce var. Bir diğer görüş, bu da yaygın bir görüştür. O da biliyorsunuz dünya o dönemde aslında Roma İmparatorluğu'nun bir şekilde himayesi altındaydı. Hı hı. Fakat Roma başlangıçta putperest bir halktı, Romalılar. 3. yüzyılın sonuna doğru Hristiyan inancı resmi din olarak kabul edilmeye başlandı. Ve Roma İmparatorluğu'nun resmi dini olduktan sonra Roma'da çok önemli bir putperest bayram 25 Aralık'ta kutlanıyordu. Bu çok insanlar tarafından sevilen bir bayramdı. Çünkü bol eğlence içeriyordu aslında. Ve bu bayramı ortadan kaldırmak yerine daha geçerli bir sebep, bir bayram sebebi oluşturdular. Ve yani Hristiyan inancının en büyük emeli bir şekilde putperest uygulamaları ortadan kaldırmaktı. Bu nedenle her kesimin kutlamaktan hoşlandığı bir bayramı kaldırmak yerine kutlamak için daha geçerli bir sebep koydular. O da İsa Mesih'in doğuşu. Bunun içinde Luka 2. bölüm 1. ayeti yine de baz alıyorlar. Çünkü Sezar Augustus döneminde Roma'da bir nüfus sayımı yapılıyor ve buyruk uyarınca herkes kendi şehrinde sayılmak için gidiyor. Zaten İsa'nın doğuşu da o şekilde oluyor. Bu ayette göre insanlar düşünüyorlar ki, bazı kesimler düşünüyorlar ki seyahat kolaylığı açısından Aralık ayı çok tercih edilecek bir ay değildi. Dolayısıyla muhtemelen İsa'nın doğuşu bahar aylarına denk geliyordu diye bir görüş var. Tekrar söylemekte fayda var. Yani bütün bunlar bir teoridir. Tam olarak bilmesek de önemli olan zaten doğduğu gün ya da ay değil. Önemli olan Tanrı sözü insan biçiminde bu dünyaya geldi. Nihai bir amaç için bunu yaptı. O amaç çarmıh üzerinde bütün yaratılışın günahını ortadan kaldırmak ve adına iman edenden herkese sonsuz yaşam vermekti. İşte farklı günlerde farklı tören ve geleneklerle kutlanıyor günümüzde de. Yine de aynı mucizenin etrafında toplanıyoruz. Tanrı'nın sözü insan biçiminde aramıza geldi.
1: Hamdolsun. Peki Doğu ve Batı kiliselerinde, yani farklı mezheplerde Noel farklı tarihlerde kutlanıyor. Bunun amacı nedir? Neden böyle?
2: Yani Doğu Kilisesi Türkiye'de daha çok Ortodoks Kilisesi olarak biliniyor. Batı Kilisesi işte Katolik ve Protestan kiliselerinin büyük kısmını kapsıyor. İkisinde farklı tarihler var. Batı Kilisesi 24 Aralık'ı 25'e bağlayan gece olarak kabul ediyor. Doğu Kilisesi 6 Ocak olarak kabul ediyor. Bu çok basit bir cevabı var. İki farklı takvim baz alınıyor. Biri Julian takvimine göre, diğeri Gregorian ya da günümüzdeki miladi takvime göre hesaplanıyor. Ve bu iki takvim arasında 13 günlük bir fark var. İşte aslında hepsi 25 Aralık'ta kutluyor. Fakat farklı takvimler kullanıldığı için miladi takvimde tarih biraz değişik olmuş oluyor. 13 günlük bir fark olmuş oluyor.
1: Yoksa farklı günlerde farklı amaçlar için kutlanmıyor. Yine aynı şeye denk geldiğini söylüyorsunuz.
2: Aynen öyle. İkisi de 25 Aralık'ta kutlamış oluyor.
1: Şimdi daha sizi sıkıştırmak istiyorum. Bu konuda daha çok soru sormak istiyorum. Ama önce bir araya gitmemiz gerekiyor izninizle. Sevgili dinleyiciler, kısa bir aranın ardından sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Stüdyo konuğumuz Emre Karaylı ve konumuz Noel. Bizden ayrılmayın.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
4: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Radyo Maranata.
5: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Doğrusunu Öğrenelim programındasınız. Kısa bir aranın ardından sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Stüdyo konuğumuz İzmit Protestan Kilisesi Pastörü Emre Karaeli. Konuştuğumuz konu, bugünkü konu Noel hakkında. Araya gitmeden önce Doğu ve Batı Kilisesi'ndeki farklılık nedir diye sormuştum size. Noel kutlama tarihleri niye farklılaşıyor diye onun cevabını almıştık. Takvimlerden kaynaklandığını söylemiştiniz. Şimdi toplumumuzda bir kanı var. Yaygın bir kanı hem de oldukça. Noel ve yılbaşını aynı görüyorlar. Yani siz yılbaşını eğer kutlarsanız Noel'i kutlamış oluyorsunuz. Noel'i kutlarsanız yeni yılı kutlamış oluyorsunuz. Böyle bir karmaşa var düşüncelerde. Bunun üzerine sizinle biraz konuşmak istiyorum.
6: Tabii yani çok yaygın bir düşünce ne yazık ki ve kiliselerimizde çok sık bununla karşılaşıyoruz. Fakat çok net ifade etmek gerekiyor ki yılbaşı kutlaması ile Noel kutlaması birbirinden ayrı, hem de tamamen ayrı kutlamalardır. Yani yılbaşı, hı hı, 31 Aralık'ı 1 Ocağı bağlayan, işte miladi takvime göre bir yılın bitip yeni bir yılın başlangıcı olarak kabul edilen gündür. İnsanlar, dileyenler diyeyim, bir şekilde bunu kutluyorlar. Yeni yıla ümitle girmek için ya da eğlenmek için bir bahane arayanlar, işte aile eş dostla bir araya gelmek için bunu bir fırsat olarak görenler. Yani bütün bu durumlardan herhangi biri ya da bir başka konu da olabilir. İnsanların bir araya gelmesi ve eğlenmesi için bir fırsattır.
5: Hangi inanışa, görüşe sahip olursa olsun biten bir yılı geride bırakıyoruz. Sevinçleriyle, üzüntüleriyle yeni bir yıla da büyük bir umutla merhaba demek için aslında.
6: Evet, yani kutlayanlar bunun için kutluyorlar, evet, en azından. Fakat Noel çok farklıdır. Hem tarih bakımından farklıdır. Hem de kutlanış amacı ve şekli de birbirinden çok farklıdır. Bu anlamda Noel, programın başında ifade ettiğimiz gibi, Mesih İsa'nın insan biçiminde bu dünyaya gelişinin kutlandığı, doğuşunun kutlandığı bir bayramdır. Özel bir bayramdır bizim için ve yılbaşıyla hiç uzaktan yakından alakası ve ilgisi yoktur. Kutlama şekilleri de birbirinden çok farklıdır. Anlamları da birbirinden gerçekten derin bir şekilde farklıdır. Ama ne yazık ki çok yaygın. Yani
5: doğru.
6: Noel kutlaması için kiliseye gelen birçok insan hani yemekler yok mu, pastalar diye, yani o şekilde kiliseye gelip de farklı beklentileri olan insanlar da çoktur ülkemizde. Bahsettiğiniz gibi bu yanlış anlaşılmadan kaynaklanıyor.
5: Peki bir soru daha soracağım. Noel Baba geliyor mu Noel kutlamalarında? Var mı Noel Baba? Hani böyle bacalardan girer, yaramaz çocuklara kömür getirir, uslu çocuklara hediyeler getirir dileklerini. Herkese bolluk, bereket, ne isterse onları dağıtır çuvalında. Şöminemiz olmadığı için biraz üzülüyorum, bize Noel Baba uğramayacak diye. Var mı Noel Baba? Gerçek bir kişilik mi?
6: Şimdi Noel Baba tabii artık ilk çıkış noktasından biraz sapmıştır, onu söyleyebilirim. Yani Noel Baba olarak bugün bilinen kişi bir anlamda hemşerimizdi. Tabii birkaç bin yıl var aramızda. Onun dışında hemşerimizdi. Antalya Demre'de yaşayan, Demre bölgesinde yaşayan bir Nikolas, Aziz Nikolas isminde bir din adamı.
5: Gerçekten hemşerimizmiş yani, Antalya Demre'de.
6: Evet, yani yaşamış. Biliyorsunuz Türkiye bir anlamda kutsal kitabın şekillendiği bölgedir. Coğrafik olarak söylüyorum.
5: Evet.
6: Evet, ülke olarak değil ama coğrafik olarak. Dolayısıyla Tevrat'ta, İncil'de birçok yer ismi geçiyor ki bizim ülkemizin içerisindedir. Bir anlamda iyi haber, müjde bu topraklardan bütün dünyaya gitmiştir. Hani o da başka bir yaygın kanıdır. Yani misyonerler gelir dışarıdan ve Türkiye'yi Hristiyan yapmak isterler gibi bir tuhaf düşünce vardır. Aslında Hristiyan inancı bu topraklardan, Antakya'dan ilk çıkış noktası da dünyaya gitmiştir. Yani Amerika gibi başka kıtalara giden kişiler bu topraklardan gitmiştir. Neyse, bu başka bir program.
5: Onu başka bir programda sizinle konuşuruz.
6: Olur, olur. Ve yine de bu Aziz Nikolas değerli bir kilise önderi kendisi. Zengin bir ailenin çocuğu ve ihtiyaç sahiplerine ihtiyaçlarını gidermeyi kendisine görev edinmiş bir din adamı. Aslında İncil'de bir ayet var, İsa Mesih'in ifade ettiği. İsa Mesih der ki, vermek almaktan daha büyük mutluluktur.
5: Çok güzel.
6: Yani bu ayet bağlamında, Mesih İsa'nın söylediği bu söz bağlamında, vermek almaktan daha büyük bir mutluluktur. İşte Aziz Nikolas bu ayeti kendisine ilk edilmiş özel karakterlerden biridir. Tabii onun tek özelliği bu değil ama Noel Baba üzerinden konuştuğumuz için.
5: Evet.
6: Tabii zaman içerisinde işte şapkalar giydirilmiş, kırmızı kıyafetler giydirilmiş. Yani muhtemelen kendisini gizlemek için bir takım değişiklikler yapmış olduğu düşünülüyor. Tam %100 bununla ilgili hani net bir bilgi olmamakla beraber ama gizli gizli insanlara yardım ettiğini biliyoruz. Bununla ilgili çeşitli hikayeler var. Uzun uzun aslında internette araştırırsa insanlar görebilir. Tekrar ismini söyleyelim, Aziz Nikolas. Antalya Demre bölgesinde yaşayan. Dolayısıyla hem de muhtemelen bu kılık değiştirmesinin sebebi hem insanları utandırmamak bir anlamda. Ve yine de İsa Mesih'in söylediği bir başka ayet var. Diyor ki, birine yardım ederken sağ elinin yaptığını sol elin görmesin. Yani bizim ülkemizde biraz yardım konuları biraz farklı ilerliyor ne yazık ki. Evet. İşte böyle haberlere çıkmayı seviyoruz bunun için. Böyle göstere göstere yapmayı seviyoruz ama Mesih İsa'nın bu konudaki düşüncesi yine de farklıdır. İşte Aziz Nikolas bu iyi niyetle kendinde var olanı başkalarıyla paylaşmak isteyen bir azizdir. Bir kilise önderidir. Değerli bir karakterdir. Günümüzde tabii bu biraz ekonomik çıkarlar için kullanılıyor ne yazık ki. Fakat olayın aslını bilenler her zaman Aziz Nikolas'ı böyle değerli bir kişi, şahsiyet olarak anımsıyor.
5: Yani o Noel günüyle kısıtlı değil yaptığı yardım. Her zaman yapmış o yardımları.
6: Evet.
5: İhtiyaç sahiplerine ve kim olduğunu da göstermeden yapan bir şahsiyet.
6: Evet, evet. Değerli, değerli bir kişidir kendisi.
5: Evet.
6: Aziz Nikolas.
5: Ağaçlar var. Şimdi bakıyorum marketlerde satılıyor, boy boy, fiyat fiyat değişiyor ve onun yanında da bir sürü ağaç süslemek için kullanılan objeler var. Noel'in bir geleneği midir ağacı kurmak, üzerine süslemek, işte ışıklandırmak ya da yeni yıl için bunu yapmak? Yani ağaç ve süslemeler, o semboller neyi anlatmak istiyor, neyi ifade ediyor bize?
6: Açıkça söylemem gerekirse kutsal kitapta Noel ağacı ile ilgili herhangi bir ifade yok. Dolayısıyla çeşitli rivayetler var bunun çıkışı ile ilgili. Şimdi burada konuşmaya değer de görmüyorum aslında bu rivayetleri. Kişisel tercihlerdir. Hristiyan inancına mensup insanlar bir şekilde anlamlandırmıştır bu ağacı ve ışıklandırmayı. Yani yapılırsa yahut da yapılmazsa hani bir fark yoktur. Hı hı. Kutsal kitapta bununla ilgili de çok ya bir ayet yoktur, bir söz yoktur. İlk kilisenin de bunu kullandığına dair de herhangi elimizde bir bilgi yok. Zaman içerisinde gelişmiş bir uygulamadır. Yani hoş bir süs olarak, evin içerisinde bir aksesuar olarak ve bu zamanın önemini ve özelliğini anlatması, anımsatması açısından önemlidir bazı insanlar için. Yapanlar için bir sakınca yoktur, kişisel kanaatim. Hı-hı. Yapmazlarsa da kimse niye yapmadın işte deme lüksü de yoktur. Bu bir şekilde şeye benzetiyorum ben. Hristiyan inancına mensup insanlar işte haç şeklinde kolyeler takarlar mesela.
5: Evet.
6: Aslında yani kutsal kitapta böyle bir ayet yoktu. Bir aksesuardır. Kişilere bunu anımsatan şey işte Mesih'e ait olduğu, Mesih'le beraber bir yaşam sürmesi gerektiği. Hatta bir ayet var. Çarmıhını yüklenip ardından Mesih'in ardından gitmek. Tabii çarmıhı yüklenip Mesih'in ardından gitmek demek bir anlamda bu dünyaya sırt çevirerek Tanrı'nın istemlerini yerine getirme konusundaki kararlılığı gösteren bir şeydir. İşte bu aksesuarı takarak kendilerine bunu anımsatmak ve hatırlatmak istiyor insanlar. Nasıl ki bunun bir sakıncası yoksa, bir kötü bir tarafı yoksa, Noel ağaçları da bir şekilde böyle bir gelenek yani.
5: Yani bir şeyi putlaştırmadığımız sürece, ondan medet ummadığımız sürece.
6: Kesinlikle öyle.
5: Yani bunu bir görsel olarak, bir şeyleri hatırlatmak amacıyla kullanabiliyoruz.
6: Kesinlikle öyle. Yani insanlar karşısına geçip dua etmedikleri sürece bir Değil şekilde mi? Yahut da bu Noel ağacını kurulmazsa, Noel ağacına sahip olmazlarsa bir cezalandırılacağı korkusuyla hareket etmiyorlarsa, bu bir aksesuarsa bir sakıncası yok. Bu da aynı şey kolye için de geçerlidir. Yani insanlar bunu bir aksesuar olarak takıyorsa ve kendine bir takım şeyleri, simgeleri, kutsal kitabın değerlerini anımsatıyorsa ve sadece bu amaçla kullanıyorlarsa bir sakıncası olmadığı gibi Noel ağacının da bir aksesuar olarak bir sakıncası, bir sorun yaratan bir durumu yoktur. Ama yine de söyleyelim, yani bunun kutsal kitapla ilgisi yoktur. Bu tamamen insanların kişisel tercihidir.
5: Bana genelde şu soru soruluyor. Siz Noel kutlamasında neler yapıyorsunuz diyorlar. Şimdi ben tabii elimden geldiğince yakın çevreme bunu anlatmaya çalışıyorum ama buradan daha fazla kitleye ulaşacağımız için sizden ben dinlemek istiyorum. Noel kutlamasında ne yapıyoruz biz?
6: Şimdi bu sorunun altında yatan sebep biraz önce konuştuğumuz Noel ve yılbaşının birbirine karıştırılması. Çünkü mesela rezervasyon yapmalı mıyız diye mesajlar, mailler alıyoruz, telefonlar alıyoruz kilisede yani.
5: Gerçekten mi?
6: Evet, yani bir sanki lokantaymış gibi yahut da yemek olarak ne vereceksiniz o gün, ne var menüde diye soranlar.
5: İnanmıyorum.
6: Evet, evet.
5: Ömre Bey.
6: Evet, gerçekten biz de gördüğümüzde inanamıyoruz ama daha küstahça yazılan şeyler de var ama neyse, orada onlara değinmeyelim. Ama bunun altında yatan ana sebep insanların Noel kutlaması ve yılbaşı kutlamasını birbirine karıştırmasıdır. Noel'i insanlar bir şekilde kutlarlar. Yılbaşını nasıl isterlerse öyle kutlarlar ya da kutlamadır, o ayrı bir konu. Noel'de ne yapıyoruz? Kilise Mesih İsa'nın bedenidir kutsal kitaba göre. Ve Mesih İsa'nın ismiyle toplanan insanlar topluluğudur. Eklesya, yani kelimeden gelen, Grekçe kelimesinden geliyor kilise. Ve bu topluluk Mesih İsa'nın adını anar, yaptıklarını anar ve dualar, ilahiler söyleyerek ve kelam okuyarak bu zamanı geçirirler. Bu genel kilise ibadetimizin bir parçasıdır zaten. Pazar günleri kilisemizi ziyaret eden değerli misafirlerimiz de bunu görüyorlar. Bütün ibadetlerimiz Türkçedir. Türkiye'deki Protestan kiliselerinin hepsi. Dolayısıyla Noel'de ana tema olarak Mesih İsa'nın doğuşu. Yani başta söylediğimiz gibi Tanrı'nın insan biçiminde aramıza gelmesi, aramızda olması. Bunu anımsıyoruz çünkü bu olağanüstü bir şeydir. Ve bu bayramdır çünkü kuşaktan kuşağa aktarılması gereken bir bilgidir. Unutulmaması gereken bir bilgidir. İbadetimiz sırasında şükrediyoruz, dualar ediyoruz. İlahilerimiz daha ziyade Mesih İsa'nın doğuşuyla ilgili sözlerin içeriğini taşıyan ilahilerden oluşuyor. O günkü vaaz yine de Noel'in anlamı ve bize getirdikleri üzerine genellikle oluyor. Ve bu dua, tapınma ve hamd ile bu bayram kutlanıyor diyebiliriz.
5: Noel kutlamasına, kiliselerde yapılan Noel kutlamalarına herkes katılabiliyor mu?
6: Evet, yani internet üzerinden artık Türkiye'deki protestan kiliselerin adreslerine ulaşmak çok kolaydır. Hı hı. Kendi bulundukları şehrin ismi ve protestan kilisesi diye yazarlarsa mutlaka internette bunu bulabilirler. Tabii benim bütün kiliseler adına konuşma gibi bir durumum yok ama düşünüyorum ki ve birçoğunu tanıdığım için buradan gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum ki bütün kiliselerin kapısı gelen misafirler için açıktır. Hristiyan inancına mensup olsun olmasın, herkes gerçek anlamına uygun bir şekilde Noel kutlamak isteyen herkes bu kutlamalara davetlidir. Gönül rahatıyla gidebilirler. İbadetler Türkçedir. Kendi dillerinde konuşulan her şeyi anlayabilirler. Edilen her duayı anlayabilirler. İlahilere ne söylendiğini işitebilirler ve anlayabilirler. Çekinmeden rahatlıkla gidebilirler. Çünkü aynı samimiyetle, aynı sıcaklıkla Türk örf, adet ve geleneklerine uygun bir şekilde karşılanacaklardır. Ondan hiç kimsenin şüphesi olmasın.
5: Güler yüzle karşılanacaklar, evet. Güler yüzle uğurlanacaklar.
6: Evet, kesinlikle. Kesinlikle öyle. Hem de Noel'in gerçek anlamını öğrenmek için bir fırsattır.
5: Fırsat, doğru.
6: Tabii bu kısa program içerisinde dilimiz döndüğünce ifade etmeye çalıştık. Ama gerçek anlamıyla böyle bir kutlamaya katılmalarını tavsiye ederim. En azından hayatları boyunca bir kez bunu görmeleri gerektiğini düşünüyorum.
5: Doğru. Çok teşekkür ediyoruz.
6: Rica
5: programımıza
6: ederim.
5: Katıldığınız için, değerli bilgilerinizle bize destek olduğunuz için, bizi dinleyenlere bir fikir verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü stüdyo konuğumuz İzmit Protestan Kilisesi Pastörü Emre Karaali'ydi. Kendisiyle Noel hakkında konuştuk. Bir sonraki programda başka konu ve konuklarımızla sizlerle birlikte olmayı umuyoruz. Sorularınızı ve yorumlarınızı sosyal medya hesaplarından bize ulaştırmak isterseniz arama bölümüne Radyo Maranata yazarak ya da soru@radyomaranata.com adresinden ulaştırabilirsiniz.
6: Tüm dinleyicilerimize de mutlu Noeller dilerim.
5: Mutlu Noeller. Hoşça kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
1: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
4: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize hemen takip edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab-i İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
5: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
2: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
1: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.